karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

Ne çıkar bu dava, bizi de yormuş. Sırtımızda hançer yarası varmış.

0: هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.
1: Şuayb dedi ki, ey kavmim, bana karşı gelmeniz sakın sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut da Salih kavminin başlarına gelen felaketin bir benzerine uğratmasın. Lut kavmi sizden uzak değildir.

0: Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin. Doğrusu benim Rabbim çok merhamet eder ve çok sever.
1: قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ينَا ضَعِيفًا وَإِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَز۪يزٍ
0: Kavmi Şuayb'a, ey Şuayb, senin söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz ve seni aramızda zayıf bir kimse olarak görüyoruz. Eğer taraftarın olmasaydı, seni mutlaka taşlar öldürürdük. Senin bize göre bir itibarın da yoktur, dediler.

Şuayb dedi ki, ey kavmim, benim taraftarlarım size göre Allah'tan daha mı üstün ki onu arkanıza atıp sırt çevirdiniz? Şüphesiz ki benim Rabbim sizin yaptıklarınızı ilmiyle kuşatmıştır.

Ey kavmim, olduğunuz yerde yapacağınızı yapın. Doğrusu ben de yapacağım. Başına geleni rezil edecek azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında anlayacaksınız. Gözleyin bakalım. Ben de sizinle beraber gözlüyorum.

0: Mude.
1: Azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semud kavminin Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaşıp gitti.
0: وَلَقَدْ

0: أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد.
1: Andolsun ki biz Musa'yı da Firavun ve ileri gelen adamlarına ayetlerimizle ve açık bir delille peygamber olarak gönderdik. Fakat o insanlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri doğruya götürücü değildi.
0: يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودِ
1: Firavun kıyamet günü kavminin önüne geçer ve onları ateşe götürür. Varacakları yer ne kötü bir yerdir.
0: وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودِ
1: Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanete uğradılar. Yapılan bu yardım ne kötü bir yardımdır.
0: Ve

Ey Muhammed, bu sana anlattıklarımız memleketlerin haberlerinden bazılarıdır. Onlardan bir kısmı hala ayaktadır. Bir kısmı da sininip gitmiştir.

0: وَيْرَ تَتْب۪يبِ
1: Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. Ve onların ziyanlarını arttırmaktan başka bir işe yaramadı.
0: وَكَذَٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهُ اَلِيمٌ شَدِيدٌ
1: Rabbin memleketlerin zalim halkını yakaladığı zaman onun yakalaması böyle olur. Şüphesiz ki onun yakalaması acı ve şiddetlidir.
0: İnne fi zalika laayatan limen khafa azabal ahireh zalika yawmun majmu'un lahun nas wa zalika yawmun mashhud
1: Şüphesiz ki bunda ahiret azabından korkanlar için mutlaka bir ibret vardır. Bu insanların toplanacağı bir gündür ve bu herkesin göreceği bir gündür.
0: وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ
1: Biz o günü ancak sayılı bir süreye kadar erteliyoruz.
0: يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ
1: O gün geldiği zaman Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan bir kısmı bedbaht, bir kısmı da mutludur.
0: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا فَفِ النَّارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يقٌ
1: Bedbaht olanlar, onlardan bir

Mutlu olanlara gelince, onlar cennettedirler. Gökler ve yer durdukça, onlar da orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin girmeden azap etmeyi diledikleri başka. Bu onlara sonsuz bir lütuftur.

Ey Muhammed! Şu putperestlerin taptıklarının batıl olduğundan hiç şüpheye düşme. Onlar da daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Şüphesiz ki biz onlara azaptan paylarını eksiksiz olarak vereceğiz.

0: رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ.
1: Andolsun ki biz Musa'ya kitap vermiştik. Fakat onda ayrılığa düştüler. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmeseydi elbette aralarında hüküm verilmiş olurdu.
0: وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ.
1: Şüphesiz ki Rabbin onların her birine amellerinin karşılığını tam olarak verecektir. Çünkü Rabbin onların yaptıklarından haberdardır.

Öyleyse sen beraberindeki tövbe edenlerle birlikte sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Aşırı gitmeyin. Çünkü Allah yaptıklarınızı görür.

0: تنصرون.
1: Haksızlık yapanlara meyletmeyin. Yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz yoktur. Sonra size yardım edilmez.

0: Ey Muhammed, gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın vaktinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu ibret alanlar için bir öğüttür.
1: Vasbir fe innallaha la yudiyu ecral muhsinin.
0: Sabret. Çünkü Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez.
1: فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا اُتْرِفُوا ف۪يهِ وَكَانُوا مُجَرِم۪ينَ
0: Sizden önceki nesillerin ileri gelenleri yeryüzünde bozgunculuğu men etmeli değil miydiler? Ancak onlardan kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yaptı. Haksızlık yapanlarsa kendilerine verilen refahın peşine düştüler ve suç işleyen kimseler oldular.
1: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ
0: Yoksa Rabbin halkı ıslah edici kimselerken o memleketleri haksız yere helak edecek değildi.

0: وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
1: Eğer Rabbin dileseydi, insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat onlar ihtilaf edip duruyorlar. Ancak Rabbinin merhamet ettiği kimseler hariç. Zaten Allah onları bu merhamet için yaratmıştır. Rabbinin andolsun ki ben cehennemi hep insanlar ve cinlerle dolduracağım sözü tam olarak yerine gelmiştir.

Ey Muhammed! Peygamberlerin haberlerinden kendisiyle senin kalbini pekiştirip teskin edeceğimiz her kıssayı sana anlatıyoruz. Bu haberlerde sana gerçek, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir.

0: İman etmeyenlere de ki, olduğunuz yerde yapacağınızı yapın. Şüphesiz ki biz de yapacağız. Bekleyin. Gerçekten biz de bekleyeceğiz.
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
0: Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler yalnız O'na döndürülecektir. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güven. Rabbin sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 111 ayettir. Bu surede başından sonuna kadar Yusuf peygamberin kıssası anlatıldığı için bu adı almıştır. Kur'an-ı Kerim'de baştan başa bir konuyu anlatan tek suredir.
1: Bismillah.

0: Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık bir kitabın ayetleridir.
1: İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen leallekum ta'kilun.
0: Gerçekten biz onu anlayasınız diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik.
1: Nahnu naqussu aleyke ehsenel qasas.

0: Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle kıssaların en güzelini sana anlatıyoruz. Halbuki sen daha önce bunlardan habersiz olanlardandın.
1: اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَب۪يهِ يَا اَبَتِ اِنِّي رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ اِنِّي رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِد۪ينَ
0: Yusuf babasına, ey babacığım, gerçekten ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde ediyorlardı, demişti.

0: mubin.
1: Babası dedi ki, yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanlar için apaçık bir düşmandır.

0: قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.
1: Böylece Rabbin seni seçecek ve sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek. Daha önce büyük babaların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana da Yakup soyuna da nimetini tamamlayacak. Çünkü Rabbin her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ
1: Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde onların haberlerini soranlar için nice ibretler vardır.
0: اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَب۪ينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّ أَبَانَا لَف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ اُقَتُلُوا يُوسُفَ اَوِ طَرَحُوهُ اَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَب۪يكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِح۪ينَ
1: Hani kardeşleri şöyle demişlerdi. Yusuf ve ana baba bir kardeşi babamıza bizden daha sevimlidir. Oysa biz kalabalık bir topluluğuz. Gerçekten babamız açık bir şaşkınlık içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanızın yüzü yalnız size dönsün. Siz de bundan sonra salih bir topluluk olursunuz.
0: قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقَتُلُوا يُوسُفَ

0: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
1: Onlar dediler ki, ey babamız, sana ne oldu da Yusuf'u bize güvenmiyorsun? Oysa ki biz onun için iyilik isteyen kimseleriz. Yarın onu da bizimle beraber gönder de geçsin, oynasın. Biz onu mutlaka koruruz.
0: قَالَ اِنِّي لَيَحْزُنُنِي اَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ اَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ.
1: Yakup, onu götürmeniz beni mutlaka üzer. Siz ondan habersizken kendisini bir kurdun yemesinden korkarım dedi.
0: قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا اِذَنْ لَخَاسِرُونَ.
1: Onlar, andolsun ki biz kalabalık bir toplulukken eğer onu kurt yerse o zaman biz gerçekten zarara uğrayan aciz kimseler sayılırız dediler.
0: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا اَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ

0: Onu götürüp kuyunun dibine atmaya karar verdikleri zaman biz Yusuf'a andolsun ki sen onlar farkına varmadan bu işlerini kendilerine haber vereceksin diye vahyettik.
1: وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ
0: Akşamleyin ağlaya ağlaya babalarına geldiler.
1: قَالُوا يَا أَبَانَا اِنَّا ذَهَبَنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ

0: Babalarına, ey babamız, biz yarışmaya gitmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yedi ama biz her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın dediler.
1: وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ
0: Yusuf'un gömleğinin üstünde yalancıktan bir kan getirdiler. Yakup, bilakis sizi nefsiniz kötü bir iş yapmaya sürüklemiştir. Artık bana gereken güzel bir sabırdır. Sizin anlattıklarınıza karşı ancak Allah'tan yardım istenir dedi.
1: Vacı.

0: وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.
1: Bir kervan geldi. Sucularını kuyuya gönderdiler. O da kovasını kuyuya saldı. Müjde, işte bir oğlan dedi. Onu bir ticaret malı olarak gizlediler. Oysa Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu.

0: Onu Mısır'da satın alan kimse karısına ona iyi bak, belki bize faydası olur yahut da onu evlat ediniriz dedi. Biz böylece Yusuf'u adaletli olsun ve kendisine rüyada görülen olayların yorumunu öğretelim diye o yere yerleştirdik. Allah işine hakimdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ
0: Yusuf rüştüne erince ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

Evinde bulunduğu kadın Yusuf'u kendisine çağırdı. Kapıları kilitledi ve hadi gelsene dedi. Yusuf, kötülükten Allah'a sığınırım. Doğrusu benim efendim olan kocan bana iyi baktı. Haksızlık yapanlar asla kurtuluşa eremezler dedi.

Andolsun ki kadın onu arzu etmişti. Eğer Rabbinin bir delilini görmeseydi Yusuf da onu isteyecekti. Fakat ondan kötülüğü ve hayasızlığı böylece geri çevirdik. Çünkü o bizim çok samimi ve ihlaslı kullarımızdandır.

0: يَشَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın, Yusuf'un gömleğini arkadan çekip yırttı. Kapının önünde kadının beyiyle karşılaştılar. Kadın bu defa, senin ailene bir kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası ancak hapsedilmek veya can yakıcı bir azap olmalıdır dedi.
0: Ale.

0: فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
1: يوسف beni kendisine çağıran odur dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti. Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmış ise kadın doğru söylemiştir. Yusuf da yalancılardandır. Yok, eğer onun gömleği arkadan yırtılmış ise kadın yalan söylemiştir. Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir.

0: Kadının kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce karısına, "Doğrusu bu siz kadınların tuzağındandır. Şüphesiz ki sizin tuzağınız büyüktür," dedi.
1: Yusuf'u

0: Yusuf'a da, Yusuf, sen bundan vazgeç, dedi. Karısına dönerek, sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerden oldun, dedi.
1: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَد۪ينَةِ امْرَأَةُ الْعَز۪يزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدَ شَغَفَهَا حُبَّا inna lanaraha fi dalalin mubin.
0: Şehirde bir takım kadınlar vezirin karısı kölesinin olmak istiyormuş. Sevdası bağrını yakmış. Gerçekten biz onu apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz, dediler.
1: فَلَمَّا

0: Vezirin karısı onların kendisini dile düşürme tuzaklarını duyunca onlara haber gönderip davet etti. Onlar için koltuklar hazırladı. Onların her birine birer bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soyarken Yusuf'a karşılarına çık dedi. Kadınlar onu görünce kendisini büyük bir varlık saydılar ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. Haşa, Allah için bu insan değildir. Bu ancak çok güzel bir melektir dediler.
1: قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذ۪ي لُمْتُنَّن۪ي ف۪يهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَمْ مِنَ الصَّاغِر۪ينَ
0: Vezirin karısı, işte hakkında beni kınadığınız delikanlı budur. Andolsun ki ben onun olmak istedim. Fakat o iffetli davranıp çekindi. Eğer kendisine emrettiğimi yapmazsa mutlaka hapsedilecek ve küçümsenenlerden olacaktır dedi.
1: قَالَ رَبِّ السِّجَنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدَعُونَنِي اِلَيْهِ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ
0: Yusuf, ey Rabbim! Hapis, bana göre onların beni davet ettikleri şeyi yapmaktan daha iyidir. Eğer onların tuzağını benden uzaklaştırmazsan, ben de onlara meyleder, cahillerden olurum dedi.
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağını kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir.
1: ثُمَّ بَدَى لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُ الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينَ
0: Sonra kadının taraftarları Yusuf'un suçsuzluğuna dair delilleri gördükleri halde yine onu bir süre hapsetmek kendilerine uygun geldi.
1: وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجَنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا اِنِّي اَرَانِي اَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ اِنِّي اَرَانِي اَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهِ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
0: Onunla beraber hapse iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri, ben rüyamda şarap sıktığımı görüyorum dedi. Diğeri, ben de başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı görüyorum dedi. Bu gördüklerimizin tabirini bize haber ver. Doğrusu biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz dediler.
1: قَالَ لَا

Yusuf dedi ki, size rızık olarak verilen yemek henüz size gelmeden onun tabirini size bildiririm. Bu Rabbimin bana öğrettiği bilgilerdendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti de inkar eden bir kavmin dinini terk ettim.

0: لكن أكثر الناس لا يشكرون.
1: Babalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yakışmaz. Bu Allah'ın bize ve bütün insanlara bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
0: Ya sahibeyi s-sicni e-erbabun mutferrikun hayrun emillahul vahidul kahhar.
1: Ey hapis arkadaşlarım, ayrı ayrı uydurma Rabler mi daha iyidir, yoksa her şeye hakim ve kahredici olan tek Allah mı?
0: Mâ

0: Allah'ı bırakıp da taptıklarınız ancak sizin ve babalarınızın adlandırdığı bir takım put isimleridir. Onların gerçekliği hakkında Allah hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm vermek yalnız Allah'a mahsustur. O yalnız kendisine kulluk yapmanızı emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: Ya sahibeyis sicni emme ahadukuma feyeski rabbehu khamra ve emmel âkharu feyuslebu feteakulu attayru min râsih. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذ۪ي ف۪يهِ تَسْتَفْتِيَانِ
0: Ey hapis arkadaşlarım! Rüyanızın tabirine gelince, biriniz efendisine şarap sunacak, diğeriniz ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecektir. Sorduğunuz iş böylece kesin hükme bağlanmıştır.
1: وَقَالَ لِلَّذ۪ي ظَنَّ اَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ مَذْكَرٍ

0: فَلَبِثَ فِي السِّجَنِ بِضْعَ سِنِينَ
1: Yusuf, o ikisinden kurtulacağını sandığı kimseye, beni efendinin yanında an, suçsuzluğumu hatırlat, dedi. Fakat şeytan ona efendisini hatırlatmayı unutturdu. Bu yüzden Yusuf birkaç yıl daha hapiste kaldı.
0: وَقَالَ

0: burun.
1: Hükümdar, ben rüyamda 7 semiz inek görüyorum. Bunları 7 zayıf inek yiyor. Yine 7 yeşil başak ve 7 de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler, eğer rüya tabir ediyorsanız bu rüyamı bana açıklayın dedi.
0: Kalu edvâtu ehlâmin ve mâ nahnu bite'vîlil ehlâmi bi'âlimîn.
1: Onlar, bunlar bir takım karışık rüyalardır. Biz böyle karışık rüyaların tabirini bilmeyiz dediler.
0: وَقَالَ الَّذ۪ي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَأْو۪يلِهِ فَاَرْسِلُونَ
1: Hapisteki iki kişiden kurtulan uzun bir zamandan sonra Yusuf'u hatırladı ve ben size rüyanın tabirini haber vereceğim. Hele beni hapishaneye gönderin dedi.
0: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر

Hapishaneye varınca, ey doğru sözlü Yusuf, rüyada 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yemesi, 7 yeşil başak, 7 de kuru başak görülmesi hakkında bize bir yorum getir. Umarım ki ben insanların yanına döner, anlatırım da onlar da bilirler dedi.

0: تأكلون.
1: Yusuf dedi ki, 7 yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Biçtiğiniz ekini yiyeceğiniz az bir kısmı hariç başağında bırakın.
0: ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ
1: Sonra 7 kurak yıl gelecek ve sakladığınız az bir miktarın dışında o yıllar için önceden biriktirdiğiniz mahsulleri yiyip bitirecektir.

0: Sonra bunun ardından insanların bol yağmur göreceği bir yıl gelecek. O zaman meyveleri sıkıp hayvanları sağacaklar.
1: Ve قال

0: Hükümdar, onu bana getirin dedi. Kendisine elçi gelince Yusuf, efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali neydi diye ona sor. Şüphesiz ki benim Rabbim o kadınların tuzaklarını çok iyi bilir dedi.
1: قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ اِذْ رَاوَتْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
0: Hükümdar kadınlara Yusuf'un olmak istediğiniz zaman durumunuz neydi diye sordu. Onlar haşa Allah için biz ondan hiçbir kötülük görmedik dediler. Vezirin karısı da işte şimdi gerçek ortaya çıktı. Onun olmak isteyen bendim. Şüphesiz ki o doğru sözlü kimselerdendir dedi.
1: ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي كَيْدَ الْخَائِن۪ينَ
0: Yusuf dedi ki, benim böyle yapmam, hükümdarın benim vezire gıyabında hainlik etmediğimi ve hainlerin tuzaklarını Allah'ın başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi.
2: Sadakallahu al-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

bağışlayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak
ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarımızı ekleyin. Kandıra Kaynarca yolunun 03. kilometreleri, Tokat Sivas yolunun 29-31. kilometreleri, Kırıkkale Delice Samsun yolunun 5-7. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: yaşamaya geldim.
1: Unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi.
2: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanal 7 ekranlarına, Ülke TV ekranlarına. Takvimler 13 Temmuz 2026 pazartesiyi gösteriyor. Ben Şahin Karakaya. Haftaya yine sayın seyirciler dopdolu başlıyoruz. Güzel başlıyoruz, enerjik başlıyoruz. Sağlıklı, huzurlu, mutlu inşallah başlıyoruz, başlayacağız. Kıymetli dostlar, değerli izleyenler, Kanal 7'de 45 dakika, Ülke TV'de 4 saat sürecek olan haber maratonumuza bismillah diyoruz. Yeni haftaya birlikte başlayacağız. Gelişmeler var, sıcak haberler var gündeme dair. Memleketin dört bir yanından haberlerim var, sizlerle paylaşacağım. Dünyadan gelişmeler var, onlara bakacağız. Bu programı birlikte yapacağız. İnteraktif bir yayın, 552-157-0707. WhatsApp numaralarımız, en sosyal Instagram, X ve Facebook, Şahin Karakaya sosyal medya hesaplarımız. İsterseniz WhatsApp'tan, isterseniz sosyal medya hesaplarımızdan bizlere haberlerle ilgili, gündemle alakalı yazabilir, çizebilir, yorum ve eleştirilerinizi gönderebilirsiniz. Bu program, unutmayın, sizin programınız. Kıymetli izleyenler, hemen başlayalım. Sıcak haberlerim var dedim, boşa söylemeyin. Var efendim, var. Hemen başlıyoruz. ABD ile İran arasında karşılıklı füze ve insansız hava aracı saldırıları yeniden şiddetlendi maalesef. Maalesef gece saatlerinde ABD yeni bir saldırı başlattı. Son durum şu an itibariyle ne? Haydi buyurun, bu haberle başlayalım. Orta Doğu'da gerilim zirveye tırmandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçiş yapan sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırma kapasitesini zayıflatmayı sürdürmek amacıyla İran'a yönelik yeni saldırılar başlattı. Saldırıların gerçekleştirilmesi talimatının ABD Başkanı Donald Trump tarafından verildiği vurgulandı. ABD'nin saldırı başlattığı açıklamasının ardından İran'ın Bender Abbas, Sirik ve Kask şehirleri, Keşme Adası'nda yeni patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Hürmüzgan Valiliği ise şu ana kadar düzenlenen saldırılarda herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi. İran, ABD'nin saldırılarına kayıtsız kalmadı. Misilleme olarak Ürdün'de bulunan Prens Hasan hava üssünün İHA'larla hedef alındığı açıklandı. Öte yandan ABD dün başlattığı saldırılarda İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefin imha edildiğini bildirmişti. Evet, bu sıcak gelişmeyi, önemli gelişmeyi sizlerle paylaşmam gerekiyor idi. Paylaştık bu sıcak gelişmenin ardından gündemdeki diğer başlıklara bakalım. Bugün sizi habersiz bırakmayacağım. Her şeyden haberimiz olacak, haberiniz olacak Allah'ın izniyle. Şimdi sayın seyirciler, arkamda görüyorsunuz kabine toplanıyor başlığı var ve F-35 ve Katsa masada, kabinenin masasında. Haydi görelim. Yeni birlikten gideceğiz bu habere. Kıymetli izleyenler, Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplanacak. Toplantıda NATO zirvesinin yansımaları Katsa ile F-35 masaya yatırılacak. Toplantının ana gündem başlığı zirvenin yansımaları olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya da mercek tutulacak. Meclis tatile girmeden önce atılması beklenen yasal düzenleme çalışmaları ve sahadan gelen istihbari bilgiler toplantıda değerlendirilecek. Kabine var, kabine var, kabine. Beştepe'de toplanıyor kabine. NATO zirvesinin yansımaları gazetede de belirtmiş. Katsa var, F-35 var. Var da var. Konuşacak, gündeme getirilecek, çözülecek çok mesele var. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı nedeniyle yaşanan gerilim ve terörsüz Türkiye süreci de yine kabinenin masasında olacak, konu başlıklarından sadece birkaçı.
3: Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Beştepe'deki toplantıda gündem oldukça yoğun. Toplantının ana başlığı Ankara'daki NATO liderler zirvesi olacak. Geçtiğimiz hafta düzenlenen zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok liderle baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Amerikan Başkanı Trump da Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Yürütülen temas trafiğinin detayları masaya yatırılacak. Erdoğan ve Trump'ın zirve kapsamındaki görüşmelerinin ardından Trump yaptırımları kaldıracağız, F-35'leri değerlendireceğiz demişti. Savunma sanayine yönelik kısıtlamalara yeşil ışık yaktı. F-35 programına geri dönüş için katsa yaptırımlarının kaldırılması yeterli değil. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini envanterinde bulundurmaması gerekiyor. Kabine toplantısında tüm ayrıntılar masada olacak. Amerika ile İran arasında Hürmüz Boğazı nedeniyle yaşanan gerilim bir kez daha tırmandı. İki ülkenin karşılıklı saldırıları devam ederken arabulucuların tarafları yeniden bir araya getirme çabaları da sürüyor. Beştepe'deki toplantının ana gündem başlıklarından biri de bu konu olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya da mercek tutulacak. Yasal düzenlemeye yönelik adımlar ve sahadan gelen istihbari bilgiler toplantıda değerlendirilecek.
2: Geliyor mesajlar, geliyor mesajlar. 552-157-0707 en sosyal Instagram, X ve Facebook. Kanal 7 Ülke TV ortak yayındayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağlık, huzur, mutluluk sizlerin olsun. Okuyacağım. Şimdi Trump'ın sayın seyirciler dostu, yakını, müttefiki onu kaybetti diyor. Milliyet'ten vereceğimiz bir haber olacak. Aslında dostu değil ama birçok konuda Trump'la aynı fikir ve düşünceye sahip idi. Kimden bahsediyoruz? Şu fotoğrafta görüyorsunuz. Amerikalı beyaz saçlı Siyonist dostu esasında Lindsey Graham'ı. Daha doğrusu parayı kim verirse düdüğü ona göre çalan Lindsey Graham. ABD Başkanı Trump'ın en yakın müttefikleri arasında yer alan ABD Senatörü Graham hayatını kaybetti. Ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği duyurulan Graham sıkça Türkiye'ye karşıtı ve İsrail destekçisi çıkışlarıyla dikkat çekiyordu. Trump tanıdığım en büyük insanlardan ve senatörlerden biri, Lindsey çok özlenecek dedi. Amerika için sürpriz bir ölüm mü ya da sürpriz bir kayıp mı bilmiyorum ama Trump için ve Siyonistler için ciddi bir kayıp. Trump, Graham'ın ani ölümüne ilişkin detayları önümüzdeki günlerde duyuracaklarını bildirdiler. ABD'li senatör İsrailleri adeta yasa boğdu.
0: 30 minutes ago, we've reached agreement with the White House.
3: Gazze yok edilmeli demişti. İsrail destekçisi Amerikalı Senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti. Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Graham, kısa süreli ve ani gelişen rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Amerikan Başkanı Trump taziye mesajı yayınladı. Graham'ın gerçek bir Amerikan vatanseveri olduğunu savundu. There are no Trump policies without... Graham, İran Savaşı'nın fikir babalarındandı. İsrail'e koşulsuz destek vermiş, Gazze'deki soykırımın arkasında durmuştu. Türkiye ile ilgili açıklamaları da büyük yankı uyandıran Graham, bir dönem PKK terör örgütünü savunmuş, Trump'ın NATO ziyareti sürecinde ise Türkiye'ye yönelik söylemlerini değiştirmişti. Graham son günlerde Türkiye'ye hakkı olan F-35 teslimatını yeniden sağlayacak akılcı bir çözüm bulunabileceğine inandığını belirtmişti. Sorry. Graham'ın ölümü İsrail'de de kederle karşılandı. Hem hükümet kanadı hem de muhalefet liderleri peşi sıra taziye mesajlarıyla Graham'a veda etti. Katil Başbakan Benjamin Netanyahu yas içinde olduklarını söyledi. Çok sevdiğim bir dostumu kaybettim ifadelerini kullandı. Graham'ın ani ölümü suikast iddialarını akıllara getirdi. Amerikan yönetimi Graham'ın ölümüne ilişkin detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağını duyurdu.
2: Evet, CHP'li Çankaya'ya rüşvet operasyonu. Efendim bu gazeteyle devam edeceğiz. Diriliş Postası'ndan vereceğim bu haberi. Bakalım mı? Hadi buyurun. Hadi buyurun. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında 36 kişiden Güner'in de aralarında bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Evet. Zor günler geçiriyor CHP. Butlan kararı sonrası yolsuzluk operasyonları Ankara'ya da uzandı. Rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarılan Çankaya Belediye Başkanı genç bir arkadaş Hüseyin Can Güner Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. NATO zirvesinin yapıldığı hafta tatildeydi Sayın Başkan. Evet, yani Ankara'da NATO zirvesi oluyor. Çankaya Ankara'nın merkez ilçesi. Devlet başkanları, devlet liderleri, bürokratlar, dünyanın dört bir yanından insanlar Ankara'ya oluk oluk akıyor. Benim belediye başkanım da, Çankaya belediye başkanım da tatilde. Ah, bunu bir yerden tanıyoruz. Bana bu bir yerden tanıdık geliyor ama neyse. Niğde'de konuşan Özgür Özel yine yolsuzlukları görmezden geldi. İktidarı hedef aldı. Bakalım, buyurunuz.
4: Öyle para pul işine girenlerin bu partiye yeri yoktur.
5: Böyle karpuz gibi bölecek ya.
3: Mutlak butlan kararı sonrası koltuk kavgası. Özgür Özel'in yeni parti hazırlığı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihraç hamleleri.
4: Benden niye korkuyorlar? Hangi gerekçeyle korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
5: Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız.
3: İki başlı CHP'nin akıbeti şimdilik meçhul. Ancak belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sürüyor. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner rüşvet alma, ihaleye fesat karıştırma ve örgüt kurma suçlamalarından gözaltına alınmıştı.
6: Belediyemiz her zaman şeffaftır.
3: Yurt dışında olan Güner'in Esenboğa'ya geldiği anlar böyle görüntülendi. Öte yandan Özgür Özel ise Niğde'deydi. Gündeminde Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu vardı. İddiaları yine görmezden geldi. İktidarı hedef aldı.
5: Dün sabah Hüseyin Can Güner'e yapılan da İktidara yürüyen kadrolarımızı zora sokmak, bizi adaysız bırakmak, kurumsuz bırakmak ve partiyi lidersiz bırakma hesabıdır.
2: Hoş geldin denilmiş, gerekli işlemler yapılmış başkana. Şimdi devam. Bu haberden sonra mesajlar okunsun mu? Okunsun valla. 552-157-0707 en sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya. Haydi gelsin takipler. Haydi Kanal 7, haydi Ülke TV. Teşekkür ediyorum sizlere. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme gelmesi bekleniyor. İnşallah yasaya yönelik ayrıntılar da yavaş yavaş netleşiyor. Nedir efendim onlar? Buyurun izleyelim birlikte.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemeye çevrildi. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor.
7: Terörün ortadan kaldırılabilmesi için çok yönlü, çok katmanlı bir çalışma gerçekleştirilmiş.
3: Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek, ancak uygulama için sahadaki durumun Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilmesi, ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Terörist başı Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor.
7: Disiplinli bir çalışmayla nihai noktaya doğru gelindi.
3: Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
2: Merhaba, merhaba demiş. Merhaba efendim, merhabanıza merhaba diyorum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Günaydınlar olsun. Ankara'ya biz de selamlarımızı iletiyoruz. Ankara'dan bizleri izleyen kıymetli izleyicimiz Altındağ'dan bizlere mesaj gönderiyor. Her sabah izlemeye gayret gösteriyorum elimden geldiğince demiş. İnşallah her sabah izlersiniz. Selamlarımızı iletiyoruz.

0: Mesajınızı aldım, yorumunuzu aldım. Biraz sonra bakacağız gündem içerisinde. Ben Arif Baydar, Ege'nin incisi dedikleri Bodrum Turgut Reis'ten yazıyorum. 10 gündür sular akmıyor. Muski'yi arıyoruz. Kimsenin umurunda değil, ilgilenmiyorlar. Bu nasıl bir inci? Böyle aciz bir yönetim olabilir mi demiş. Bodrum Turgut Reis'te 10 gündür sular akmıyor diyor bak izleyici Arif Bey. Muski! Ah Muski! Ah ah! Şey deselerdi yani böyle konserdir, şudur budur, organizasyondur. Herhangi bir program. Kralını yaparlardı ama demek ki suyu vatandaşa veremiyorlar. Vezir Köprü'den Halit Yücel, sizi zevkle izliyoruz devamlı. Eyvallah Halit Bey. Hürmetler ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz efendim. Arif Yıldız Zonguldak'tan yazmış. Bakacak Kadı Toki'den gününüz mübarek olsun. Sizlerin de hayırlı yayınlar demiş. Eksik olmayınız. Sağ olunuz, var olunuz. Sağ olunuz efendim. Hürmet ediyorum. Esra Hanım bizleri takip etmiş Instagram'dan. Teşekkür ediyorum. Kazım Ünlü Türk şu anda aramıza katıldılar. Sağ olsunlar. Mehmet Ali Aydoğdu. Hoş geldiniz Mehmet Ali Bey. Sağ olunuz, var olunuz, eksik olmayınız. Yılmaz Erdem diyor ki günaydın. Bütün izleyicimin mesajlarına bakıyorum. Hayırlı sabahlar. Tır şoförü Yılmaz Erdem. Sizden bir ricam var demiş Yılmaz Bey. Estağfurullah. İlk torunum oldu diyor. Hay maşallah, adı da Alpay. Hay maşallah, doğum yeri Hollanda. Bir selam gönderir misiniz? Sizden ricam Hollanda'ya torunuma bir selam. Şöyle Yılmaz Bey, sizlere selamlarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz. Torununuza da sevgilerimizi gönderiyoruz. Alpay'a yolu, bahtı açık olsun, sağlıklı olsun, huzurlu olsun, mutlu olsun. Hollanda'daymış ama vatanımıza, memleketimize, milletimize şayet döndüğü vakit hayırlı bir evlat olsun. Ailesine de orada hayırlı bir evlat olsun. Sizleri seviyoruz. Eksik olmayınız. Ne güzel.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Amerikan doları 47,04, avro 53,71, gram altın 6225, çeyrek altın 10.252 lira. Brent petrol 76 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.321 puandan kapattı. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Otopratik. Meteorolojiye göre Marmara'nın batısı, Karadeniz'in iç ve doğusunda yağmur bekleniyor. Ankara 34, İstanbul 30, İzmir 35, Burdur 36, Samsun 29, Kayseri 33, Ardahan 27, Şanlıurfa 41 derece olacak.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik. Otopratik.
3: Koçaklı Festival.

0: Detaylar akbank.com'da.
1: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'un finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
8: Size Fuzul uyar.
7: Size uyan seçenekler için 444-60

0: Ziraat13 ya da fuzulev.com.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomları.

0: Mondihome mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: yapacaksın. Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Bir reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Bütçe Komisyonu Salı günü toplanacak. Meclisteki çalışma sonrası en düşük emekli aylığı artacak. 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak. Genel kurulun bir diğer önemli başlığı 12. yargı paketi olacak. Yargı paketi IBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Düzenlemeyle haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. Teklif yargılama sürelerinin kısaltılmasını da içeriyor. Hukuk mahkemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. Salı günü Milli Eğitim Komisyonu da toplanacak. Toplantının gündeminde öğrenci affı düzenlemesi olacak. Düzenleme daha önce bir aftan yararlanmamış tüm öğrencileri kapsıyor. Yasa yürürlüğe girdikten sonra 4 ay içinde başvuru yapılması gerekecek.
6: Yargıtay iş yerinde mesai arkadaşlarına ve stajyerlere hakaret eden çalışanlarla ilgili emsal bir karara imza attı. Böyle bir şey olabilir mi? Tazminatsız olarak işten çıkarılan aşçı başının açtığı davada yüksek mahkeme otel işletmesini haklı buldu. Kararda çalışma barışını bozan davranışların işveren açısından derhal fesih hakkı doğurduğu vurgulandı.
5: Mesai arkadaşının salak işe yaramaz dedi. Hem işinden hem tazminattan oldu. Bir otelde çalışan şef aşçının iş sözleşmesi feshedildi. Şahıs feshin haksız olduğunu öne sürdü. Otel yönetimi ise feshin haklı nedene dayandığını savundu. Şahıs iş mahkemesine başvurdu. Otel işletmecisi şef aşçının stajyer bir çalışana herkesin içinde ağır hakaretler ettiğini belirterek davanın reddini istedi. Davacının diğer çalışanlara karşı da agresif tavırlar sergilediği ve iş disiplinine uymadığı da eklendi. Yargıtay dosyayı incelemeye aldı. Şef aşçının ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davrandığı tespit edildi. Bu durumun iş ilişkisindeki güven temelini çökerttiğine hükmetti. Yüksek Mahkeme otel yönetiminin fesih hakkını yerinde buldu. Aşçının tazminat taleplerini de kesin olarak reddetti.
6: Şimdi depremin üzerinden ne kadar geçti? Depremin üzerinden 3,5 yıl geçti. 2023 yılı 6 Şubat depremi. Allah bir daha yaşatmasın. Memleketimize, ülkemize, yurdumuza, vatanımıza böyle felaketler yaşatmasın. O felaketlerin olduğu dönemde Türkiye'nin saygın kurumlarına, Türkiye'nin önemli kurumlarına gerçekten büyük bir itibar operasyonu, itibar suikasti yapıldı kıymetli izleyenler. Hem de ne? Ha, yapılan bazı bir takım yanlışlık şeyler, uygulamalar yok muydu? Vardı. O uygulamaları biz de burada yayınlarımızda eleştirdik. Olmaması gerektiğini ifade ettik. Orası ayrı. Eleştirirsiniz, yanlış olduğunu söylersiniz. Amenna. Ama itibar suikasti yaparak devletin 2023 6 Şubat depreminden sonra hiçbir şey yapmadığını söylemek, devletin olmadığını söylemek, ya affedersiniz 3-5 kişinin bir araya gelip kurduğu STK'nın devletin önünde icraatlar ve işler yaptığını söylemek akıl kârı değildi. O dönem sırf hükümete, sırf iktidara vurabilmek için bunu kullanan siyasetçiler de oldu. Ne kadar aşağılıkça bir şey, bir durum. Yani insanlar canıyla cebelleşiyor, devlet elinden geldiği kadar herkese yetişmeye çalışıyor. 10 tane şehirde deprem olmuş, insanlar o yıkıntılar arasında kalmış. Kimisi, kimi devlet kurumu battaniye dağıtmaya çalışıyor, kimi yemek dağıtmaya, kimi çadır dağıtmaya, kimi konteyner dağıtmaya çalışıyor, kimi sağlık hizmeti vermeye çalışıyor. Devletimizin bütün kurumları eksiğiyle fazlasıyla, bakın yok mudur, mutlaka vardır, gayret gösteriyor, emek gösteriyor. Ama birileri sırf siyasi saikler nedeniyle o devlet kurumlarını hedef alarak demediklerini bırakmadılar. Koca Türkiye Cumhuriyeti devleti hiçbir şey yapmadı ama ahbaplar, çavuşlar, sayın seyirciler, babalar, analar işler yaptı ama devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti onlara göre hiçbir şey yapmadı. Zaman geçti. Aradan 3,5 yıl geçti. Sayın Cumhurbaşkanı o dönem demişti. Şu anda devlet kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışanlar, şu anda devleti hedef tahtasına koyanlarla biz tartışmayacağız. Şu an çünkü zamanı değil. Şu anda bizim acımız var. Acımız var, yasımız var. Bu yasımızı tutacağız. Bu acımızı yaşayacağız. Cenazelerimiz var, kayıplarımız var. Bunları kaldıracağız, sonra icabına bakacağız demişti. Devlet unutmaz, yazar. O deftere yazar. Günü gelince de o defteri açar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı, sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamaları yöneltilen Levent'in 2020 ve 2026 yılları arasında 990 milyon lira, yanlış duymadınız, 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirtildi.
1: Ben biraz artık profesyonel hayata geçeyim diyorum.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ekipleri harekete geçti. Levent'in yurt dışına çıkmak üzere havalimanına gittiği, Almanya yönünde bilet aldığı ancak yurt dışı yasağını öğrenince evine döndüğü öğrenildi. Evine döndükten sonra da telefonlarını kapatarak İzmir yönünde yola çıkan Levent, Bursa'da gözaltına alındı.
1: O paraya ulaşmak...
3: Levent'e dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçları yöneltiliyor. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirtildi. Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon lira para aktardığı tespit edildi. Ahbap Derneği 6 Şubat Kahramanmaraş Merkezi depremler sonrasında toplanan bağışlarla gündeme geldi. Derneğin depremzedeler için yaklaşık 158 milyon dolarlık bağış topladığı ancak yapılması planlanan konutların bir kısmının hala tamamlanamadığı ileri sürüldü.
1: Bir sonraki denetimi alnının akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyor.
3: Yeliz Kaya'nın bazı yazışmaları da mercek altına alındı. Dosyadaki tespitlere göre kanser yalanıyla para tuzağı kuruldu. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Haluk Levent'in kızını kaybeden holding kurulu başkanını kız çocuklarına yurt vaadiyle dolandırdığı ortaya çıktı. 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmazı aldığı, ücretini ödemediği tespit edildi. Öte yandan Levent'in danışmanı olan avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı verildi. Güner'in tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun da İBB'de danışmanı olduğu öğrenildi.
6: Evet, detaylara bir bakalım. Şimdi detaylara bakacağız. Bunun detaylarında ne var ne yok. Şimdi Ahbap Derneği'ne yönelik bu soruşturma uzunca bir süre gündemde yer alacak. Öyle görünüyor. Dernek başkan yardımcısı Yeliz Kaya'nın aynı zamanda asistanı Haluk Levent'in dijital materyallerinde çok ilginç detaylar da var kıymetli izleyenler. Şöyle bir bakalım, bir görelim. Ahbap Derneği Başkanı asistanı Yeliz Kaya'nın dijital materyallerinde yapılan incelemede Ahbap Başkanı Haluk Levent'in asistanı Yeliz'e bazı kişilere mide kanseri olduğuna ve para aradığına dair haber yapmasını, yaymasını söylediği tespit edildi. Şimdi bu yazışmalar var önümüzde ama masumiyet karinesi ve suçun gizliliği hükümleri gereği, sayın seyirciler, ben burada ekrana veremiyorum. Ama var, sayfa sayfa var. Buna nasıl ulaştı? Haberci ulaşır kardeşim. Haberci ulaşır. Bunu da açıklamak zorunda değil. Ama var. Bu yazışmalar, telefon yazışmaları var. Ben burada vermiyorum. Dediğim gibi masumiyet karinesi ilkesi önemli bizler için. Henüz şu anda yargılama şu bu. Ama var. Var. Onu söyleyeyim. Yani Yeliz'e diyor ki sayın seyirciler. Yelize diyor ki mide kanseri oldum. Yazdım. Feyyaz'a sorarsa da evet de ha. Aman bizi boşa düşürme. Evet de. Abi Allah korusun diyor o da karşısında. Ya Allah Allah diye cevap veriyor. Öyle yazdım diyor. Şimdi devamını getirmeyeyim. Kıymetli izleyenler var yazışmalar. Yani mide kanseri olduğunu söyleyip bir şekilde koparmak. Amiyane bir tabirle. Af buyurun. Şimdi yazışmalardan senetlerin kullanılacağına dair endişelerin dernek başkanı Haluk'a iletildiği anlaşılıyor. Yine Ahbap Başkanı Levent'in asistanı Yeliz'e kendisine ağlayarak sesli mesaj atmasını istediği görülüyor. Diyor ki ağlayarak mesaj at. Göstereceğim diyor telefonu diyor senin mesajını diyor. Ağlayarak mesaj at. Allah Allah. Allah Allah. Ahbap Derneği çalışanları Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya isimli şahısların IBAN hesaplarını dernek başkanı Haluk Levent'in kullandığı tespit edildi. Ahbap Derneği avukatı Ece Güner'in ise bu üç çalışana yüksek tutarlarda para gönderdiği öğrenildi. Bu Ahbap Derneği avukatı olmadığını söylüyor Ece Güner. Şimdi burada böyle yazılmış. Ama diyor ki ben diyor ne Haluk Levent'in ne de diyor Ahbap'ın avukatı değilim diyor. Şimdi burada söyleyelim. Sosyal medya hesabından böyle bir beyanatı var bu hanımefendinin. Ama şöyle bir durum var. Bu hanımefendi de kendisinin mağdur olduğunu ve milyonlarca lira aslında Haluk Levent'e borç verdiğini, kişisel olarak borç verdiğini, herhangi bir derneğe değil, bağışları haricinde, bağışlarda bulunduğunu ama onun haricinde Haluk Levent'in kendisinden borç istediğini, bir ay sonra bu borcu vereceğini söylediğini, fakat Haluk Levent'in bir yıl boyunca kendisini peşinden koşturduğunu, borcunu ödemediğini, bir yıl sonunda anca alabildiğini Ece Hanım ifade ediyorlar. Haluk Levent kendisinden milyonlarca lira tırnak içerisinde iddia edilen rakamlar, çok yüksek rakamlar, böyle 50-60 milyonluk rakamlar. Yani bir avukat da hani 50-60 milyon bir yani insan en yakın dostuna, arkadaşına, kardeşine verirken bir çekinir değil mi? Çok rahat bir şekilde yüksek meblağlarda paralar veriliyor değil mi? Ve o paralar kıymetli izleyenler bir ay sonra vereceğiz diye Ece Hanım'dan isteniyor. Ece Hanım bir yılda alamıyor. Bir yıl sonunda anca alabiliyor bu paraları. Peki böyle bir durumla karşılaştınız. Niye kamuoyuyla paylaşmadınız? İnsanlar hala bu derneğe, bu vakfa bağışta bulundular değil mi? Para verdiler. Madem öyle niye söylemediniz? Bak bu insanlar güvenilmez diye. Bak bu insanlara bağış. Ondan sonra diyor bağış yapmadım diyor. Tamam siz kendinizi kurtardınız ama insanlar hala bu derneğin ya da bu vakfın neyse güvenilir olduğuna inandılar. Devam. Şimdi Emrah Gödeliner'in hesaplarına 8 işlemde 47 milyon 900 bin. Zafer Yayın hesaplarına 3 işlemde 21 milyon. Yeliz Kaya'nın hesabına 4 milyon 600. Ece Güner'in hesaplarına Emrah Gödeliner'den 63 milyon. Bakın o Ece Hanım diyor ya böyle. 63 milyon 980 bin lira. Yeliz Kaya'dan da 10 milyon 800 bin lira para gitmiş. Ne kadar borç verdin de Ece bu kadar paralar gitti geldi he? Allah aşkına bu nasıl bir para ya? Dost ahbap ilişkisi gerçekten ahbapta böyle dost ahbap ilişkisi ama bilmiyorum herkeste böyle dost böyle ahbap var mı? Böyle dost, böyle ahbap var mı? Şimdi bakıyorum başka neler var? O kadar çok fazla detay var ki. Hangi birine girelim? Hangi birini anlatalım Allah? Ünlüler. Ne oldu arkadaşlar? Ne oldu değerli dostlar? Haluk Levent kutu kadar oturduğu odada görüyorsunuz şeyi yönetiyor ya. Bütün deprem organizasyonlarını yönetiyor. Burada devlet yok diyen Athena Gökhan. Utanır mısın? Zannetmiyorum.
4: Yani deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandıktan onu anlatabilirim.
7: Başkaları da yapıyor.
8: Gerçekten de hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum. Sahipsiz. Ama biz gerçekten sahipsizmişiz onu da görüyorum. Halkımız her zamanki gibi tek başına ayakta durmayı beceriyor.
6: Bravo. Bravo size. Bütün iyi bir niyetle orada olduğunuzu düşünmek istiyorum ben. İyi niyetle, temiz yürekle orada olduğunuzu düşünmek istiyorum. Ama bunu yaparken bu memlekete, bu devlete, olan kininizi kusmanızı kabul edemiyorum. Bak iyi niyetle insan gidebilir yardım, hele hele o dönem. Düşünsenize bir yardım kuruluşunda, bir vakıfta masum, temiz, saf düşüncelerle. Bak bunu yapabilirsiniz. Ama bunu yaparken niye devlete olan öfkeni ve kinini kusuyorsun be kardeşim? He? Ne yaptı bu devlet sana? Burada yok. Kimse yok. Kimsesiz insanlar. He? Kimse. 3,5 yıl geçti. Bak bakalım, git bakalım neler yapıldı oraya. O dönemde yapılıyordu. Yapılmadı diye algı yaptınız. Yalan söylediniz. İnsanları kandırdınız. Bir takım siyasi operasyonların dümenine girdiniz. Onlar sırf iktidarı karalayabilmek için, sırf buradan siyasi kazanım elde edebilmek için yalanlar dolanlar söylediler. Siz de bunların değirmenine su taşıdınız. Ama bunu isteyerek yaptınız, ama istemeyerek yaptınız. Bilemiyorum. Ama bu insanların değirmenine su taşıdınız. Siz yaptınız. Ben Athena Gökhan'ın bu anlamda temiz olduğunu fikri olarak düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Ki kendisinin de şarkılarını dinlerim, severim ama hayır, hayır. Bu anlamda hiç ama hiç desteklemiyor. Bunun da vicdanen hesabını mutlaka vereceğini düşünüyorum, vicdanen. Şimdi var mı başka burada? Yok değil mi? Yaşadığımız asrın felaketinde tek yürek olmamız gerekirken bazı sözüm ona sanatçıları böyle gördük. Başka amaçlar peşinde koştular. İktidar değiştirebilir miyiz acaba diye düşünenler vardı ya. Milyonlarca insan depremden etkilenmiş. İktidar buradan değişebilir mi fikriyle düşünenler vardı. Yuh olsun onlara. İlk kısımda gördüğümüz Eda Ece ödül töreninde yapıyor konuşmayı. Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı diyor bak. Biz yaptık diyor. Biz yaptık. Onlar diyor başkaları, devleti kastı. Onlar diyor başkaları yaptı zannetti. Sandıktan onu da anladık ama neyse diyor. Yaptığı iyiliği, yaptığı yardımı başa kakan bir getirmiyorum devamını. Yaptığı 3 kuruşun hesabını, yaptığı yardımın hesabını ama Allah yedirmiyor işte ya. Ya bak Rabbim öyle büyük ki, Rabbim öyle büyük ki soysuzların yaptığı yardımı onlara yedirmiyor. Niye? Al yapmışlar ahbaba. Ahbabın yaptığını hangi biri millete gitti ya? Bak yiyebildiler mi? Fakirin, fukaranın kursağından bunların yaptığı yardım geçmemiş ya. Allah yedirmemiş, muhtaç etmemiş bunlara. Ama yaptıklarını söylüyorlar. Bak, oylardan diyor bu anlaşıldı diyor. Küstaha bakar mısınız? Türkiye sahipsiz diyor, diğeri de Athena'da, Athena Gökhan'da. Yani her bir canımız için bu devletin, bu milletin yüzlerce ferdi enkaz altında bir ses bulmak için çabalarken sosyal medyada klavye delikanlılığı yaptılar bazıları. Devleti aciz göstermekle. Tweetler var. Hemen onu bir Yusuf bakalım mı? Devlet yok ahbap var etiketi açtılar. Devlet yok ahbap var. Yüzlerce etiket, yüzlerce mesaj, yüzlerce mesaj. Bakar mısınız? Cumhurbaşkanı adayı ol diyen var. Paramın yarısını verdim diyen var. Sonra Hayko, ah Hayko, ah üzerinde neden yardım yapılıyormuş inanıyoruz. Olur da vermezlerse evine gidip yüzlerine karşı da hesap sorabilirim. Şimdi git Hayko, şimdi git babacığım git. Git hesap sor. Git Haluk Levent'in yüzüne hani diyorsun ya bak. Ben diyor yani ben devlete vermeyeceğim, nereye gideceğini bilmiyorum. Tamam mesajın meali bu. Neden yardım yapılıyormuş? Olur da vermezlerse evine gidip yüzlerine karşı da hesap sorabilirim. Gırtlağına bile yapışırım ama diğer hiçbir yerden gerçeği öğreneceğime inanmıyorum. Ben devlete inanmıyorum diyor. Ben devlete güvenmiyorum ama bunlara yaparsam eğer yapmadıklarını da görürsem gider gırtlaklarına yapıştırırım diyor. Haydi Hayko görelim bakalım. Görelim erkekliğinizi. Gidin yapışın bakalım. Haydi. Ya yapışma. Hadi bir tweet at bakalım. Şundan imtina eden, utandığını söyleyen. Atamaz. Yüz yok. Fatih Altaylı ahbabın topladığı her kuruşun hesabı elbette sorulacak. Zaten Haluk Levent yıllardır bu hesabı kimseye sormadan kuruş kuruş veriyor, veriyormuş. Tekten Haluk Levent'ten hesap sorulmalı diyenleri iktidarların topladıkları trilyonların hesabını vermesini isteyenlere niye kazıyor demiş Fatih Altaylı. Fatih Altaylı bir günde doğru yerde dur ya. Ya bir günde kardeşim yılların gazetecisin, yılların televizyoncususun. hürmet ediyor. Yaşça bizden büyük, meslekte büyüksün. Haddime değil. Haddime değil de ya bir günde insan doğru yerde durur ya. Bir günde doğru yerde dur be adam. Duramıyor ya. Allah durutmuyor. Allah doğru yeri göstermiyor. Ananın ak sütü gibi helal olsun. Dilediğin gibi harca. Tamam. Harcamış zaten. Şu anda yapmamız gereken organize ve iş bilen güvendiğimiz kuruluşlara yardım etmek. Ahbap ve Akut gibi iyilik derken daha çok. Evet, güzel. İçim rahat, paranın güvenilir ellerde ol. Tamam, harikasın. Helali hoş olsun, paranın hepsinin yardımına gideceğine gönül ne diyelim. Allah kabul etsin, güzel yemiş çatır çutur. Tutuklanması yakındır, AFAD paraya çöker. Bak görüyor musun, burada da yine devletin kurumunu itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Kimin paraya çöktüğü? Allah Allah, Allah ortaya çıkarıyor. Haluk Levent'i karartmaya çalışanlar var diyor. Tek başına yapmadı bunları diyorlar. Adam ülkeyi yönetmiyor zaten. Elinden gelenin en iyisini yapıyor. Vay vay vay vay vay. Bu ülkenin bu adama minnet borcu var demiş. Evet var. Bu ülkenin adama minnet borcu var. Evet evet. Ve FETÖ'cü alçak. Emre Uslu ortada devlet mevlet yok. Bir tek Haluk Levent'in ahbapları var dedi. Bakın bu tweet 7 Şubat'ta atılmış. Yani bir gün sonra depremden bir gün sonra. Ve sayın seyirciler, bu tweetin aynısını atan, bu memlekette hala sanatçıyım diyen, gazeteciyim diyen insanlar var, biliyor musunuz? Bak bu tweetin virgülüne noktasını dokunmayıp atanlar var. Hala bu memlekette. İnanabiliyor musunuz? İnanabiliyor musunuz? Var var. Var. Var mı başka? Bağış grafik verdik mi onu? Ünlülerin ne kadar verdikleri var mı bağış grafik? Onu da göster bakalım. Ahbaba destek verenler. Ben bu ünlülerin iyi niyetle bunları yaptıklarını, yani bunları bir hedefe koyma falan filan asla yok, böyle bir şey yok. Bunların hepsi iyi niyetli insanlar. Bunların hepsi cesur insanlar. Bunların hepsi yani temiz kalple, temiz yüreklilikle yapmış insanlar. Bunlar açıklayanlar mı? Haluk Levent'in açıkladıkları. Haluk Levent açıklıyor bunları da. Ortada böyle afaki, böyle uydurulmuş bir şey yok. Haluk Levent'in kendi açıkladığı rakamlar bunlar. Mesela Tarkan, Sibel Can, Meri, bunlar 1 milyon. Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Murat Boz, Oğuzhan, bunlar 500 bin. Halit Ergenç ile Bergüzel, Korel, Edis, bunlar 400 bin. Burak Yılmaz 300, Can Yaman 250, Kıvanç Kerem, Aras, bunlar 200 bin. Mustafa Ceceli, Sefo 200 bin. Burak Deniz, İrem Derici 150 bin. Celil Nalçakan 100 bin. Bunlar bağışlamışlar. Bunlar bu paraları bağışlamışlar. Ve açıklanan paralar bunlar. Tarkan 1 milyon bağışlamış. Tarkancığım gitti. Gitti. Sibel Hanım. Ah Sibel Hanım. Gitti. İyi niyetle yapmış Meri yine aynı şekilde. Bunlara diyecek bir şey yok ama bu paralar toplandı. Kimse sordu mu bu paralar nerede diye? Nerede depremzede konutların? 60 tane bina yapmış oraya. Ne altyapısı var ne üst yapısı var. Yani affedersiniz hayvanı bağlasanız çok özür diliyorum durmaz. Son olarak Sayın Devlet Bahçeli... Devlet Bahçeli kaç saniye? 50 saniye. Devlet Bahçeli'yi dinleyelim, sonra Kanal 7'ye veda edeceğim. Sayın Bahçeli'yi de bir dinleyelim burada.
7: Devleti bir kenara itip ahbap çavuş ilişkileriyle yardım toplanması, bu kapsamda paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektir. Bizim nazarlarımızda itibar edilmemesi gereken bir yanlıştır. Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akraba gibi kanat çıkmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonunda artık yer almaması lazımdır. Devleti ac içinde göstericesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Böylesi bir müsterislik kimin harcı, kimin haddidir?
6: Sayın Devlet Bahçeli o dönem bu konuşmayı yapmış idi. Bunu da hatırlatalım kıymetli izleyenler. Devletin yapamadığını hangi ahbap çavuş ilişkisi içinde olanlar, hangi babalacılar yapabilir demiş idi. Ülke TV'de ara vermeden devam edeceğim. Ülke TV'den izleyenler hiçbir yere ayrılmayın. Buradayız, gitmeyeceğiz ama Kanal 7 ile vedalaşmam lazım. Kanal 7'den izleyenlerimiz yarın 7'de görüşelim mi? Allah'a emanet olunuz, hoşçakalınız.
9: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento. Büyükçekmece Çatalca yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu Dilovası mevkiinde serbest geçiş sistemi çalışmaları sebebiyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Akış D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. D100 Uzunçayır koşu yolu hattında ise İstanbul istikametindeki bakım çalışmaları nedeniyle sağ şerit kapalı tutuluyor ve bölgede yoğun trafik bekleniyor.
10: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
11: Burası Radyo 7.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde normal süresi 1-1 berabere biten maçta Norveç'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenen İngiltere yarı finale çıktı. Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde son şampiyon Arjantin'le İsviçre karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlanan maçta Arjantin, ikinci uzatma devresinde bulduğu gollerle İsviçre'yi 3-1 yendi ve adını yarı finale yazdırdı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi grup aşamasındaki son maçında Tayland'ı 3-1 mağlup etti. Ay Yıldızlar 8 galibiyetle grup aşamasını 4. sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Vecihi Hürkuş, Türk havacılığının öncüsü, ilk yerli uçak tasarımcısı ve pilottur. Hürkuş, pilotluk eğitimini Osmanlı Devleti döneminde almıştır. Türkiye'nin ilk yerli uçağını tasarlayıp üretmiş, Türkiye'de sivil havacılığın gelişimine önemli katkılar sağlamış ilk uçuş okulunu kurmuştur. Yeterli desteği bulamadığı için ideallerini gerçekleştirememiştir. Buna rağmen Türk havacılığının simgelerinden biri olmuştur.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.
5: Akseslere Total Enerji'den 400 TL

0: yaşa. Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm 444-5726 ikramturizm.com.tr.
3: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros.

0: Da ve online'da keşfedin. Koçak. Reklam.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde.

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 1718.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
8: Vodafone Red'le sınırsızca.
9: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
10: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
8: İyisini iste, iyi finans. Ekspertise Dino
11: Bile. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
8: Size Fuzuli uyar.
11: Size uyan seçenekler için 444 6313 ya da fuzulev.com.
8: Doğada ne varsa zevranada.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk?

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Garanti BBVA.
2: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: Reklam.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kandıra Kaynarca yolunun 03. kilometreleri, Tokat Sivas yolunun 29-31. kilometreleri, Kırıkkale Delice Samsun yolunun 5-7. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Burası Radyo 7. Radyo 7. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara'nın batısı, Karadeniz'in iç ve doğusunda yağmur bekleniyor. Ankara 34, İstanbul 30, İzmir 35, Burdur 36, Samsun 29, Kayseri 33, Ardahan 27, Şanlıurfa 41 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş

0: kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da. Pilot Garaj
1: Shop'u ekspertiz. Ecdat diyarı Balkanlara gidiyoruz. 5 ülkeyi kapsayan Balkan turlarımız ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için İkram Turizm 444-57-26 ikramturizm.com.tr.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
8: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
7: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
8: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
9: Bir reklam.
10: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
11: Reklam.

0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Büyükçekmece Çatalca yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu Dilovası mevkiinde serbest geçiş sistemi çalışmaları sebebiyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Akış D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. D100 Uzunçayır koşu yolu hattında ise İstanbul istikametindeki bakım çalışmaları nedeniyle sağ şerit kapalı tutuluyor ve bölgede yoğun trafik bekleniyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine kıyasla %10,3 azalarak 1.268.950 oldu. İstanbul'da 2012'den bu yana kentsel dönüşüm kapsamına alınan bağımsız bölüm sayısı 1.274.000'e ulaşırken bunların 276.000'inde dönüşüm çalışmaları sürüyor. Gemi ve yat sektöründe ihracat yılın ilk yarısında 1,5 milyar dolara ulaştı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot
4: Garaj Oto Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: Sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Reklam.

0: Kapılarında ve online'da keşfedin. Koçak. Reklam.
1: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
2: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzuli uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
7: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Ekspertise Dino Bile.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
13: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
14: Migros Yemek.
13: Migros uygulamasında.
15: Bir reklam.
16: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
17: Reklam.

Hayırlı sabahlar değerli dinleyenler. Yeni bir gün, yeni bir hafta ve haftanın bu ilk sabahında ben Erkan Koç. İstanbul Merkez Stüdyomuzda yerimi aldım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 11'e kadar mis gibi şarkılarla, türkülerle sizlere eşlik edeceğim. Hoş geldiniz.

iş yerinde olan, mesaiye başlayan ve Radyo 7'yi kendisine mesai arkadaşı yapanlar, selam olsun size. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Esnafımız, ticaret yapanlar sabah ekmek teknesinin kapısını besmele ile açıp Allah'ım sen utandırma beni diyen tüm esnafımıza da bereketli bir gün olsun, hayırlı işler olsun.

Bu sabahki repertuarında bir başka güzel, onu şimdiden rahatlıkla sizlere söyleyebiliyorum ve bugünkü dinleteceğim şarkılardan birini size ve sevdiklerinize armağan edebilirsiniz.

Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, o yarın yüzünü bir daha görek. Erzincan yöremize ait bu türküyü sizlerle paylaştım. Yine çok sevilen bir türkü daha gelecek. Her tarz müziğin en iyilerini yine Radyo 7'de, yine Erkan'la Çok Canlı'da duyacaksınız.

Bakalım mesajlarımıza. Kars'tan İmdat Daşdemir. Bursa'dan Mümin Can Demir. Erkan abi günaydın. Eyvallah. İstanbul'dan Ayşegül, sıradaki şarkıyı eşim Harun'a armağan ediyorum. Balıkesir'den Bekir Can. Ve Kahramanmaraş'tan Ayşegül. Sıradaki eser sana ve tekstilde çalışan arkadaşlarına da geliyor.

Bir eser bitmeden diğeri başlıyor. Aralarda boşluk yok ve sıkılmadan dinleyeceğiniz bir repertuarla bu sabah da sizlere eşlik ediyorum. Mesajlarıyla kimler katılıyor programa? Hemen dönelim bakalım. Ahmet Keskin Afyonkarahisar'dan. Günaydın Antalya Kumluca'dan Gülcan Kayhan, sıradaki şarkıyı eşime ve tüm Sera'da çalışanlara armağan ediyorum. Mesaj gönderemeyen ama bağda, bahçede çalışırken dinleyen çok emekçi var biliyorum. Hepinize selam olsun. Allah güç kuvvet versin. Kolay gelsin. Denizli'den Dudu. Sıradaki eser tüm çalışanlara gelsin. Niğde'den Yasin. Sıradaki eser İzmir'de şu an sizi dinleyen Ferda'ya gelsin.

Biraz türküler, biraz şarkılar, en iyiler bu programda Radyo 7'de, Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosunda. Şimdi türkülerden şarkılara geçelim ve iki usta isim peş peşe yayında olacak. Önce Gülden Karaböcek, ardından Ferdi Tayfur. Hayırlı yayınlar, severek huzurla dinliyorum 16 yıldır demiş Kayseri'den Züleyha. Polatlı'dan Rahime Güngör. Sıradaki eser size ve aileniz için doluyor. İzmir Çamdivi'nden Hakan Softaoğlu ve Uşak'tan Hanife, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum.

0: Günaydın, Gaziantep'ten Semir Aslan. Sıradaki eser Radyo 7 dostlarına gelsin. İyi yayınlar abim, ben Antalya'dan Tolga Uğurlu. Sıradaki eser Antalya E tipi açık cezaevindeki tüm mahkumlara, özellikle 23. koğuş mahkumlarına gönderir misin? Elbette gönderirim. Sıradaki şarkı Radyo 7 çalışanlarına gelsin, dinleyenlerine gelsin, düzeltiyorum. Bursa'dan Nazlı, eyvallah.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik kanalı.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Hilful Fudul, İslam öncesi Arabistan'da Mekke'de kurulmuş bir adalet ve yardımlaşma teşkilatıdır. Anlam olarak Erdemliler Antlaşması olarak tanımlanabilir. Mekke'de zulme uğrayanların hakkını savunmak ve mazlumlara yardım etmek amacıyla kurulmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de genç yaşlarında bu topluluğa katılmış ve ilerleyen yıllarda bu anlaşmayı överek böyle bir oluşuma çağrıldığında yine katılacağını söylemiştir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Reklam.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
9: Orijinal Çamlıca Gazoz.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Kazancım net, Sigortam.net. Umran Oto Ekspertiz.
13: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Total, Mondi Home mağazaları ve doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm 444-5726 ikramturizm.com.tr. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al.

Bu şarkımız kimlere ve nerelere gidecek? Mesajlarla da devam ediyor tabii ki. Güzel bir şarkı var sırada. Aksaray'dan Yüksel Erdem, Kahramanmaraş Pazarcık'tan Meryem Fidan, Sivas'tan Betül, sıradaki şarkıyı kendim ve ailem için istiyorum. Hayırlı sabahlar olsun, yine muhteşem bir yayın. Adana İncirlik'ten Naciye, sıradaki şarkı arkadaşım Fatoş'a gelsin. İzmir'den selamlar diyen ama kendi adını yazmayan dinleyicimiz, onun için okumuyorum, bu mesajı geçiyorum. Adınızı mutlaka yazın dostlar. Erzurum'dan Aynur Erinkarlı.

Radyo 7 Türkiye'nin her yerinde ve her yerden mesajlar geliyor. Antalya'dan Faruk Balcı, Gülsüm Demir Sivas'tan bize yazıyor. Bakalım ne demiş? Sıradaki eser Ailem için gelsin. Trabzon'dan Feride Özbak, sıradaki eser Sevdiklerime gelsin. Avusturya'dan Gülşen, sıradaki eser Denizlililere gelsin. Ve Denizli'den Murat, Almanya Münih'teki kızım için sıradaki eser gelsin.

Ankara Sincan'dan Ayşenur Pınarbaşı, sıradaki eser eşim Hakan'a gelsin. Karaman'dan Zerafet Kesiktaş selamlar demiş. Aleyküm selam. İstanbul Gedikpaşa'dan Cuma, sizi severek dinliyoruz. Manisa'dan Dilek, iyi yayınlar dilemiş, sağ olun. Eskişehir'den Nurcan, o da sıradaki eseri tüm sevdiklerine armağan ediyor. Trabzon'dan Sefa, sıradaki eser diyaliz şoförlerine gelsin ve tüm diyaliz hastalarına. Tüm şifa bekleyen hastalarımıza Rabbim dertlerine derman versin inşallah. Sıradaki şarkımızın sözleri Aşkın Tuna'ya, bestesi Zekai Tunca'ya ait harika bir eser. Umut Akyürek söyleyecek. Gülü susuz, seni aşksız bırakmam.

Malatya'dan Engin abi tüm mikser şoförlerine sıradaki şarkı armağan olsun. Elbette olsun. Buna bir de ek yapalım. Çok sayıda ticari araç kullanan, ekmeğini direksiyon sallayarak kazanan tüm şoför dostlara selam olsun. Bu şarkı size de geliyor. Kayseri'den Sultan Makbule Baş Kocaeli'nden bize yazıyor. Ne demiş Makbule? 20 yıldır sizi dinliyorum. Hey maşallah diyelim bize.

Önce Umut Akyürek, ardından Baha, sanat müziğimizden iki güzel şarkıyla radyonuzdaydı. Şimdi tarzımızı değiştirelim ama en iyi yorumcularla programı devam ettireceğim. Sırada Bergen var ve yıllar affetmez diyecek. Mesajlarımıza da bakalım. Merhaba, Kars Susuz'dan Belda. Sıradaki şarkı eşim İsa Ahmetoğlu'na gelsin. Yunus sen ne demişsin bakalım? İzmit Kocaeli'ndeyiz. Körfez manzarası eşliğinde sizi dinliyoruz ve kahvaltı yapıyoruz Cafer Kızıltan abimle. Afiyet olsun diyelim. Kahramanmaraş'tan Mustafa Kar, sıradaki eser babam ve anneme gelsin. Selam, Konya'dan Rahime ben. Sıradaki eser Kars'ta sevdiğim olan Mustafa'ya gelsin. Yunus Rençber, Hakkari Yüksekova'dan. Tokat'tan Gamze, sıradaki eser size ve aileniz için de geliyor. Ve Elbistan'dan Olcay Tat, sıradaki eser arkadaşlarıma armağan olsun.

Usta'ya geçiyor Radyo 7 mikrofonu Bergen'den sonra. Şimdi Müslüm Gürses. Kimler için söyleyecek sıradaki eserimizi? Eskişehir'den Satı. Sıradaki şarkı eşime ve aileme gelsin. Trabzon'dan Havva. Antalya Muratpaşa'dan Bahar. Sıradaki eser tüm emeklilere gelsin. Denizli'den Serpil, sıradaki şarkı tüm sevdiklerime gelsin diyor. Ve Yozgat'tan Murat Alp, selamlar ve aleyküm selam. Değerli dostlar, programda son yarım saate girmek üzereyiz. Radyomu yeni açtım, ben de yazmak istiyorum. Benim de mesajımı oku ve gönder bir şarkı diyenler Instagram'dan bana bugün için yazabilirler. Eğer takip etmiyorsanız beni hemen bulun, Erkan Onur Koç. Instagram'da Erkan Onur Koç. Ve paylaştığım son fotoğrafın altına kendi adınızı, yani isminizi ve hangi şehirde olduğunuzu en başa yazarak mesajınızı gönderebilirsiniz.

0: Enerjiyiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Ekspertize Dino bile.
4: Reklam.

Reklam sonrasına şöyle birkaç türkü sıralayacağım. Yani türkülerden bir demet gelecek ama ne türküler. Türküleri seviyorsanız radyonun sesine biraz daha dokunabilirsiniz şu an. Ve armağan edelim İstanbul'dan Filiz, oğlum Anıl ve çalışma arkadaşlarıma gelsin sıradaki eser. Isparta'dan Gülseren, o da şimdiki eserimizi arkadaşları Sezen ve İlkay'a armağan ediyor. İstanbul'dan Binnaz, çalışma arkadaşlarına gelecek sıradaki eserimizde. Bursa'dan Hande ve Selma. Fransa'dan Çağrı, sıradaki eser aileme gelsin.

Konya'dan Ayşe Kozan, sıradaki şarkı can yoldaşım Selim Kozan'a gelsin. İskenderun'dan Nesrine Çekiç, bu şarkı eşim için demiş, gelsin. Eskişehir'den Nurcan, sana da selam olsun. Manisa'ya geçiyoruz. Manisa'dan kim bize ulaşıyor? Eserimiz de gelsin bu arada. Selma, sıradaki eser ablam Gülsüm için gelsin. Hemen bir sonrakine bakalım. Bir mesaj daha okuyalım. Ardından bu güzelim türküyle sizleri baş başa bırakacağım. Mustafa Ufacık, Fransa'dan selamlar diyor. Çağrı Ufacık'a gelsin sıradaki eser.

Dinlediğiniz türkü Malatya yöremize aitti. Son bir türkü daha dinleteceğim. Bu da Sivas yöremize ait çok sevilen bir türkü olacak Nazlı Öksüz yorumuyla. Kimler için hemen şöyle bir mesajlarımıza da bakalım. Hatay'dan bize Mehmet Aydınlıoğlu yazmış ve sıradaki eser Bursa'da olan eşime gelsin. Çorum'dan Dilek, İstanbul'dan Ümit Demirci, Antalya Kumluca'dan şu an Sera'da çalışan Nuray, Songül ve Nadire sizin için de gelecek. Ankara'dan Yıldız, sıradaki eser sana ve sevdiklerine de geliyor. Ve Denizli'den Demet, çalışma arkadaşlarına armağan etmiş.

Evet, peş peşe dinlettiğim türküler geldi ve türkülerden şarkılara geçiyoruz ve İbrahim Erkal'dan, sahibinin sesinden dinleteceğim şarkı kimler için? İstanbul'dan Zuhal, sıradaki şarkı Radyo 7 dinleyicilerine gelsin diyor. Kayseri'den Serdar, Uğur ve Oğuzhan, size de selam olsun. Antalya'dan Emine, E tipi D15 koğuşundaki eşim Murat için. Çorum'dan hayırlı sabahlar diyen ama kendi adını yazmayan dinleyicimiz, geçiyorum. Van'dan yazan dinleyicimiz de adını yazmamış. Konya'dan Eser Şayak, sıradaki şarkı ustam Salih Yalçın'a gelsin. Van'dan Kürşat, sıradaki eser tüm Radyo 7 ailesine gelsin. Dortmund, Almanya'dan Cemil Güler, sıradaki şarkı sana ve tüm iyi insanlara geliyor. Peki. Ankara'dan Soner Taylan, selamünaleyküm. Aleykümselam.

0: anlaşılırmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin, benim gönlüm çaresiz.
1: Antalya Kaş'tan Vedat, sıradaki şarkı Eşim Özlem'e Gelsin diyor. Adem Siyah Osmaniye'den bize ulaşıyor. Denizli'den Ferai, sıradaki eser Çalışma Arkadaşlarıma Gelsin. İstanbul'dan Cansever, yine o da çalışma arkadaşlarına armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Eskişehir DSİ'den Yasin, sıradaki şarkıyı Nesibe ablasını ve diğer ablalarını armağan ediyor. Hatay Arsuz'dan Değer Baltacıoğlu. Bolu'dan Mehmet Aksoy. Mersin'den Hamdi. Yalova'dan Sabiha ve İskenderun Süleyman

Bugünkü programı da artık noktalama vakti geldi. Ben Erkan Koç, hafta içi her sabah olduğu gibi bu sabah da 9'da başladım. Ve şimdiki saatimize kadar sizleri en güzel eserlerle eşlik etmeye çalıştım. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yarın sabah 9'da yine Erkan'la Çok Canlı'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Erkan'la Çok Canlı sona erdi.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Sizi Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Pilot garaj, oto ekspertiz.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Pilot garaj, oto ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ekspertize Dino bile.
6: Reklam.

0: Reklam.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: İstanbul'da online satışım durdu.
2: Tahmin de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tahmin dersin. Tahmin. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı? Söyle.
1: Tahmin.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tahmin.
3: Tahmin uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmin. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tahmin bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Reklam.
6: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Öyle bir sevda ki ne anlatmaya kelime yetiyor, ne de yaşamaya ömür. Adı aşk oluyor sevginin, ama bazılarında da böyle yüreğinde en derin izler bırakıyor. İşte onu en güzel anlatanlardan biriydi. Radyo 7 burası. Eda'lı Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençdal. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını elbette Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosunda, tabii ki Radyo 7'de dinleyeceğiz. Yerinizi aldıysanız güzel bir haftaya başladık. Hoş geldiniz.

Aslında böyle kalbimin en sessiz köşesinde hep sen varsın diyor. Daha nasıl anlatsın? Her an yanında olmasa da aklında, yüreğinde, mutlaka bir köşede. Onca duygunun önünde daha ne olsun değil mi? Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosunu dinliyorsunuz. Burası Radyo 7. Keyifli şarkıları sevdiklerimize de armağan etmeyi ihmal etmeyeceğiz değil mi? Açtık mı radyoların sesini?

İşte kolay geliyor karşı tarafa, değil mi? Hani gitmek, gitme diyor ya şarkıda. Zor olan kalıp bir de mücadeledir. Hani böyle sadece ay rica ediyorum canım gitme demek değil, bundan bahsetmiyoruz. Hani böyle emek vermeyi, birlikte yürümeyi isteyen, çok bunu da, bu duyguyu da çok güzel anlatan şarkılardan biri aslında. Bazen bir insanın en büyük isteği sevdiğinin hiçbir şeye rağmen yanında kalması, değil mi? Ne olursa olsun gitmesin. Burada yanımızda kalsın. Sevdiklerimiz her daim yanı başımızda olsun. Elbette bütün temennimiz bu yönde. Mesajlarla yayında bekliyorum sizleri. Radyo 7 Instagram üzerinden benim fotoğrafımın altına mesajlarınızı ulaştırabildiğiniz gibi. Radyo 7 WhatsApp 0507-977-0101. Şöyle bir kare fotoğrafla kimlerle dinliyorsanız, dinletiyorsanız, kimlere selamlarımızı ileteceğiz. Hadi o zaman buyurun.

Güne nasıl başladınız? Nerelerdesiniz? Trafikte mi, işte mi, evde mi, yolda mı, bulunduğunuz şehirde yazın. Birlikte şöyle, efendim güne güzel başladık mutlaka. Radyo 7 ile birlikte, sizlerle birlikte çok da keyifli, eminim buna. Türkiye'nin ve dünyanın neresinde dinliyorsanız bizi, bulunduğunuz şehri, isminizi, efendim kimlere hangi mesajları ileteceksiniz, hangi selamları göndereceksiniz. Yollarda olanlara buradan sevgiler, selamlar, ev hanımları var. Nöbetinden çıkanlar var, sevdiceğinden ayrı olanlar var, var da var. Çayını kahvesine hazırlayanlar var. Güzel fotoğraflar geliyor. Bu arada WhatsApp'tan fotoğraflı mesajlarınızı, Instagram'dan da şöyle güzel yazılı mesajlarınızı gönderin, olur mu?

Böyle herkese anlatılmıyor. Kalbinin en özel yerinde böyle sessizce, değil mi? Sessizce taşınan çok önemli bir değer. Bazıları bazen daha doğrusu insanlar göstermek istemez. Onlar yaşanır. En kıymetli duygulardır ama böyle gözünün önünde değil. Böyle yüreğinizde, içinizde saklarsınız. Sen benim saklımsın. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Bir de mevsimi varmış aşkım, bir kulak verelim.

0: Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Amerikan doları 47, avro 53,81, gram altın 6131, çeyrek altın 10114 lira. Brent petrol 78 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14142 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Reklam.
4: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Migros
8: garaj
7: şoto ekspertiz.
8: www.rafi7.com.tr
9: Ekspertize Dino bile. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Reklam.
0: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Kıymetini bilelim tabii. Önümüzde kaç kiraz mevsim var biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama kimler bizlerle beraber onu biliyoruz. Birazdan şöyle isimlere bakalım. Fotoğraflı mesajları açalım. Kimler neler göndermiş bize.

Burdur Ağlasun'da Emre var. Yolda olan herkese hayırlı yolculuklar demiş. Sizlere de sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Yollarda olanlara da sevgilerimizi gönderelim güzel şarkıyla. İskenderun'da bizlerle olan isimlerinizi yazın çok rica ediyorum. Kimdir? Denizli'de Sibel Hanım var. Ufka çalışanlarına şarkı yayınlar mısın demiş. Yayınlarım tabii ki. Bu fotoğraf kimin? Ay Yasemin Hanımcığım. Burdur'dan selamlar göndermiş. Kış hazırlıklarına başladınız mı? Kış hazırlıkları başlandı diyor. Kolaylıklar diliyorum. Denizli'de Aysun Hanım var. Tekstil çalışanlarıyla birlikte dinliyorlar. Kolaylıklar diliyorum size de.

Kastamonu'da Canan Hanım var. 2 senedir bizleri dinliyor. Bütün şarkıları da çok seviyor. Kuzeni Şükriye ve bütün sarımsak tarlasında çalışanlar varmış. Onlara armağan ediyor. Gönderir misin? Tabii ki gönderirim. Evimizin edası diyen, Sivas'tan selamlarını gönderen Demet Hanım var. Çocukları ve kendisi için şarkı isteyen. Hay hay.

0: Radyo 7 Haber.
1: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgede artan gerilimin ardından İran hedeflerine yönelik yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu. Operasyonun ticari gemilerin geçiş güvenliğini sağlamak ve tehditleri bertaraf etmek amacıyla düzenlendiği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında kritik gündem maddelerini görüşmek üzere Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin yansımaları, Türkiye-ABD ilişkileri, bölgesel güvenlik ve ekonomi başlıkları detaylıca ele alınacak. Venezuela'da yaşanan şiddetli deprem felaketinin ardından Türkiye'den yola çıkan 30 tonluk insani yardım malzemesi başkent Caracas'a ulaştı. Arama kurtarma çalışmalarına verilen desteğin ardından sevk edilen çadır, tıbbi malzeme ve ekipmanlar yetkililere teslim edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni bir safhaya geçildiğini açıkladı. Bakanlığın koordinasyonunda başlatılan geniş kapsamlı operasyonda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 25 şüpheli gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan deprem bağışlarının şüpheli şahsi hesaplara aktarıldığı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Siber suçlar ve mali ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından dernek çalışanı ve üyeleriyle bağlantılı olduğu saptanan 17 şüpheli yakalandı. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları terör örgütü FETÖ'nün finans ve yapılanma unsurlarına yönelik dev bir ortak operasyon için düğmeye bastı. Güvenlik güçleri tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan aramalarda örgütle irtibatlı olduğu belirlenen 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İzmir 34, İstanbul 30, Burdur 36, Samsun 29, Kayseri 33, Ardahan 27, Şanlıurfa 41 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Vergi borçlarını 72 aya kadar taksitlendiren düzenlemeye ilk 25 günde 228 binden fazla mükellef başvurdu. 206 milyar liralık borç yapılandırılırken başvurular 31 Ağustos'a kadar sürecek. Yılın ilk yarısında sermaye piyasalarına ilgi devam etti ve Borsa İstanbul'da toplam 16 şirket halka arz edilerek işlem görmeye başladı. Ticaret Bakanlığı yerli üretimi korumak, haksız rekabeti önlemek, istihdamı artırmak ve cari açığı azaltmak amacıyla çeşitli yeni düzenlemeleri hayata geçirdi.
4: Halkbank'ın

Mustafa Aksu bizlerle. Kayseri'de dinliyor. Fabrika olarak selamlar gönderiyoruz demiş. Bütün fabrika bizi dinliyor. Sevgiler, selamlar Kayseri'ye. Tekstil çalışanları bizlerle. Kolaylıklar diliyorum. Kinike'de Sabahat Hanım var. Makine başında Fadime Uçar, Karaman Ermenek'te. Oh, kurs bitti. Tatile girdik. Evde dinliyorum seni demiş. Dikiş dikerken dinliyor. Bugün bütün şarkılar bana gelsin mi diyor. Kalbi de kırıkmış biraz, gelsin tabii, sizi mi kıracağım?

Türkiye'nin en iyi radyosunda tüm zamanların en iyilerini dinlemeye devam ediyoruz. Eyvah, her şey bittikten sonra hiçbir işe yaramıyor. Böyle içimizdekini soldurmamak lazım şarkıdaki gibi. Açmış.

Perihan Hanım iş yerinde, değil mi? İş yerinizdesiniz Perihan Hanım. Hem çalışıyor hem de çayıma keyif katıyorsunuz demiş Radyo 7 olarak, eksik olmasınlar. Kayseri'de Şahin var, her daim dinliyoruz sizi demiş. Çok sevdiği eşine, Dileğine armağan ediyor şarkıyı. Kocaeli Gölcük'te Sevinç Hanım var, kendisi için şarkısı, kulaklıkla dinliyorum demiş. Güvercinler de güzel yalnız.

Gülcan Uşak'ta kaç gündür dinleyemedim, telefonum bozuk demiş. Şu anda iyi, düzeldi zannediyorum. Kastamonu'da Nurhan Hanım var. Güneşle sizlerle başlamak çok güzel demiş. Güzel kalpli insanlar için şarkı yayınlarım tabii ki. Eda'mız sıcaktan bunalıma girmekten korktuk seninle. Pervane'yi de çalıştırdık, rahatlamaya çalışıyoruz demiş. Deniz'de güler Canan. Çok sıcak değil mi? Vallahi soğuk olduğu zaman da bu yazları arıyoruz. Nasıl olacak böyle?

0: saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Milattan önce 600'de Thales, amberin sürtünme ile statik elektrik ürettiğini keşfetti. Bu, elektriğin ilk gözlemi olarak kabul edilir. William Gilbert, 1600'lü yıllarda elektrik ve manyetizma üzerine çalışmalar yaptı. İlk olarak elektrik terimini tanıttı. 20. yüzyıla geldiğimizde Nikola Tesla, elektrik sistemlerini ve Thomas Edison da aydınlatma sistemlerini geliştirdi. Türkiye'de ilk elektrik 1902 yılında İstanbul'da kullanıldı.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
7: Vodafone Red'le sınırsızca ekspertize Dynobile.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
8: BTC AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
10: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

Çanakkale'den selamlar gönderen Hayati Güneş, bayram iç beyazı toplayanlar için şarkı istiyoruz demiş. Vallahi çok güzel görünüyorlar, bereketli olsun. Oh oh. Şükriye Hanım var, eşi Fırat, kardeşi Yiğit'le Ankara'ya gidiyorlar. Bolu'dan yola çıkmışlar. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum size. Ankara'dan Meryem Hanım, Ankara Keçiören, iş yerinde yemek hazırlıyor. Oh, börekler de yapılmış vallahi. Meryem Hanımcığım, ellerinize sağlık. Seyhan, mutfakta çalışan arkadaşları için şarkı rica ediyor. Ben Nazlı, lütfen program bitmeden mesajımı okur musunuz, bekliyorum demiş. Arkadaşlarıyla beraber bizleri dinliyor. Duydunuz mu peki? Bütün arkadaşlarınıza ve size armağanımızdır.

Bahar Sabancı tütün işi yaparken dinliyorum sizi demiş. Kolaylıklar diliyorum. Çalışırken fotoğrafını gönderiyor. Şanlıurfa'da Ali ve Eymen. Oh ne güzel, baba oğul bizleri dinliyorlar. Biricik annemiz Emine'yi istiyoruz demişler. Sağlıklı güzel seyirler size. Oh baba oğul çok güzel görünüyorlar maşallah onlara. Belçika Brüksel'de ofisinde çalışırken bizleri dinleyen. Sıradaki şarkı eşi Mahire, ablası Ayşe, değil mi, onlara armağan ediyoruz. Enişteleri Mevlüt ve Aziz için gelsin tabii. İzmir'de Arzu Hanım var. Ay Arzu Hanım ne güzel fotoğraf böyle. Eşiyle yolda bizleri dinliyor. Kızlarına ve eşine şarkı rica ediyor. Hay hay gelsin tabii. Tokat Erbağ, Mithat Ateş. Eşiyle beraber düğün salonu masa örtüleri katlarken bizleri dinliyorlarmış. Kolaylıklar diliyorum size de. Ordu Ünye. Ay ne güzel manzara. Gülsemin göndermiş. Rize'deyiz. İkinci sürüm çay temizliği yapıyoruz demişler. Kolaylıklar diliyorum. Eşi Ahmet Bey'e de şarkı rica ediyor. Gelsin.

Bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Ben Eda Özdemir, Genç Dolu huzurlarınızdan ayrılıyorum. Edalı Saatler'in sonuna geldik. Güzel, harika, mutlu bir hafta diliyorum size. Ama biliyorsunuz gün boyu Radyo 7'de tüm zamanların en iyileri sizlerle olacak. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipro.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipro.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Reklam.

FIFA Başkanı Infantino'nun 2030'daki Dünya Kupası öncesinde turnuvaya 16 ülke daha ekleyerek 64 takımlı düşündüğü iddia edildi. Beşiktaş, Leandro Trossard'la her konuda anlaşma sağladı. Belçikalı futbolcunun hafta içinde İstanbul'da olması bekleniyor. A Milli Kadın Voleybol Takımının 2026 Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47, avro 53,81, gram altın 6151, çeyrek altın 10.121 lira. Brent petrol 77 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.070 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kandıra Kaynarca yolunun 03. kilometreleri, Tokat Sivas yolunun 29-31. kilometreleri, Kırıkkale Delice Samsun yolunun 5-7. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.

0: Car Ustası Dinobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
6: Ekspertise Dinobil'e.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
8: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk?

0: Sistem dondu, online satışım durdu.
1: Tamide çözülsün.
0: Nasıl?
1: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
0: Büyüksün.
1: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
0: Tami.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tami.
2: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Reklam.

0: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Hala hislerimde, hala özlemimdesin.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Expertise. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Pilot Garaj Oto Expertise. Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
0: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Aydın'ın Efeler ilçesindeki makilik ve otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekiplerinin havadan ve karadan gerçekleştirdiği hızlı müdahale neticesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefat ettiği helikopter kazasına yönelik soruşturmada yeni bir safhaya geçildiğini duyurdu. Bakanlığın koordinasyonunda düzenlenen geniş kapsamlı operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 25 şüpheli gözaltına alındı. Tüm yerel sen üyesi memurlar sosyal denge sözleşmesi görüşmelerinde haklarının verilmediğini belirterek Saraçhane'de toplandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde protesto gösterisi gerçekleştiren sendika üyeleri talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı. Aydın'da faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelde konaklayan 28 tatilcide aniden gıda zehirlenmesi belirtileri baş gösterdi. Mide bulantısı ve şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yerli ve yabancı turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilim küresel enerji piyasalarında derin bir tedirginliğe yol açtı. ABD'nin İran'a yönelik hava bombardımanları ve İran'ın körfez ülkelerine füze misillemesi yapmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık %5 oranında sert bir yükseliş kaydetti. İşgalci İsrail ordusunun Gazze şeridine yönelik aralıksız sürdürdüğü bombardıman ve yakıt ambargosu sağlık sistemini tamamen çökme noktasına getirdi. Bölgedeki sağlık yetkilileri tıbbi malzeme ve akaryakıt yoksunluğu nedeniyle ambulans ve hasta nakil araçlarının %70'inin tamamen hizmet dışı kaldığını açıkladı.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde açık, Avrupa'ya geçişlerde akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çift yönlü olarak açık, Haliç Köprüsü ise yine aynı şekilde çift yönlü olarak açık görünüyor.
2: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Vergi borçlarını 72 aya kadar taksitlendiren düzenlemeye ilk 25 günde 228 binden fazla mükellef başvurdu. 206 milyar liralık borç yapılandırılırken başvurular 31 Ağustos'a kadar sürecek. Yılın ilk yarısında sermaye piyasalarına ilgi devam etti ve Borsa İstanbul'da toplam 16 şirket halka arz edilerek işlem görmeye başladı. Ticaret Bakanlığı yerli üretimi korumak, haksız rekabeti önlemek, istihdamı artırmak ve cari açığı azaltmak amacıyla çeşitli yeni düzenlemeleri hayata geçirdi.
3: Halkbank'ın

Otopratik. Meteorolojiye göre Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İzmir 34, İstanbul 30, Burdur 36, Samsun 29, Kayseri 33, Ardahan 27, Şanlıurfa 41 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
3: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Ve çok şükür ben sağlıklıyım, aklım, yüreğim yerinde ve huzurlarınızdayım. Sen de beni duyduğuna göre şükretmelisin. Demek ki sen de dinleyebilecek kadar iyi durumdasın. Evet evet, kusursuz bir iyilikten bahsetmiyorum. Ama radyo açıp da gölgeyi bekleyecek ve dinleyecek kadar bir şeyler yolunda demek. Daim olsun. Evet, Allah'ım yüreğimizi ferahlatsın, işimi bana kolaylaştırsın. Dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim doğru anlaşılsın. Hoş geldiniz ve yurt içi yurt dışı, gölgenizden her yere merhaba.

0: İstediğin kadar şarkılar yaz, şiirler yaz, istediğin kadar anlamaya çalış. Bazı insanların sana olan yakınlığı ve uzaklığı sana olan menfaatlerine göre değişiyor. Ne acı değil mi? Ya sevgiden bahsediyorsun, muhabbet, bak kavramlara bak, ne kadar değerli, ne kadar kıymetli. Fakat günümüz, belki de günümüz değil ya, insan var olalı beri bu kavramlara en yakın duran kavram menfaat. Bak diyorsun ki ya vefa nerede peki? Oho, insanlar onu toprağa gömeli uzun zaman oldu. Bekleme.
1: Gölge sizlerle.

yine bir gün bizim çırak ustaya yanaşmış ve sormuş. Demiş usta be, en büyük pişmanlığın nedir? Demiş evlat, şu hayattaki en büyük pişmanlığım emeğimin zerresine layık olmayan insanlar tanıdım. İşte onlara verdiğim değer.

0: yok
1: ben sana. Yine yok sanayım.
2: Kıymetli dostlar, hep yaptığım gibi sosyal medya hesaplarımdan bir videoyla programda olduğumu duyurdum. Radyo 7'deyim dedim. Adını aşağı yaz dedim. Yazanların bazılarının isimlerini programda okuyacağım. Bu arada paylaştığım videoda sıradaki konserimizin, bu çarşamba olacak konserin afişi var. Bir bakıverin.

Az evvel vefadan bahsettim ya, aklıma çok önemli bir mesele geldi. Şu an yaşı ne olursa olsun hanımefendiler, beyefendiler, uzak yakın, seven sevmeyen tüm canlara sesleniyorum. İçinizde vefasızların vefasızlığına bakıp da iyiliğe küsenler varsa, hayır, bizim asıl vefamız Yaradan'adır. Eğer biz kötülere bakıp iyiliğe küseceksek, çok tehlikeli bir yola girip Yaradan'a küsmüş oluruz. Aman ha.

hani bir kısım insan, ki büyük bir çoğunluk, şu devran bir dönsün, şu devir devran bir dönsün gibi bir cümle kullanır. Böyle bir deyim kullanır, hatırlarsın. Yani sıkıntılar çekmiştir, haksızlıklara maruz kalmıştır, hep böyle bir devran dönsün deyimi vardır. Ama aslında işi bilenler şöyle derler: bana ne yaptılarsa, ne yaşattılarsa affediyorum herkesi. Bu saatten sonra önemli değil, hepsini ardımda bıraktım. Var olanı yok saymak adına yapabilecek ne varsa yaptım, bıraktım. Herkesin yanına kar kalsın. Haklı olmak da istemiyorum, hesap da gütmüyorum. Gün olup devran da dönmesin, artık bunu da istemiyorum. Kimin ne hali varsa görsün, ben ne var ne yok hepsini Rabbime bırakıyorum. Bir de böyle diyenler var. Sen hangi gruptasın? Bana cevabını ver diye söylemiyorum. Cevabını kendine ver.

Ama az önceki söylediğimin dışında bir de şunu söyleyenler vardır hayatta. Kırıldığımı belli etmiyorum diye bana yapılanlar unuttum sanıyorlar. Bir kısmı da böyledir. Kırıldığımı belli etmiyorum diye bana yapılanları unuttum sanıyorlar. Ama kin tutacak kadar kötü biri değilim. Unutacak kadar da iyi biri değilim.

sıradaki şarkı Etme Bulursun diyecek. Çok şey anlatmıyor mu? Etme bulursun. Senle ben acıyı sevdim. Bu etme bulmayla alakalı çok önemli bir şey anlatacağım. Ama programımızın bu dakikasında şöyle Facebook sayfama bakıyorum. Konya konserimizin afişinin altına kimler neler yazmış, yayında paylaşmak istiyorum. Ayhan Kayık, o kadar etkili sözlerin var ki. 5 yıldır konuşmadığım annemle senin sayende barıştım. 2 haftadır her gün konuşuyorum. Vay senin Allah'ına kurban olayım. Lan duygulandırdın beni ha. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Ay maşallah ya. Ananın ellerinden öperim. Çok selam et. Maşallah ya kardeş. Ana bu ya. Valla ana bu ya. Başka bir şeye benzemez. Şule Çakıroğlu, Allah yolunu açık etsin kardeşim. Orada olmak, Konya'da olmak isterdim. Nasip demiş. Eyvallah, istemeniz de güzel. Konya'dan Mesut Gökşen. Her zamanki gibi 4 gözle bekliyoruz gelmeni. Kral abim demiş. Eyvallah. Nevşehir'den Figen, sıradaki parçayı sevdiklerine diyor. Peki bu parça ve bu etme bulursunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Eserden hemen sonra.

Şimdi normalde benim anonslarım, söyleyeceklerim çok kısa sürer, çok uzatmam. Şimdi biraz uzayabilir, konu mühim çünkü. Radyonun sesini aç, yetmez kalbini de aç. Şimdi bir gönlü güzele, bir hikmet ehline biri gitmiş, istediklerinin bir türlü olmayışından dert yanmış. Yani ben dua ediyorum, kabul olmuyor'a getiriyor mevzuyu. Diyor bunu, ya bunu nereden çıkardın? Ya oluyorsa da diyor hep geç oluyor diyor. Ya ben sürekli hayatında bir takım şeylerin geciktiğinden dem vuruyor. Hikmet ehli işini bilir, derdi bilir, dermanı da bilir. Diyor ki, evlat diyor, sen namaz kılıyor musun? Diyor ki, kılıyorum ama işte. Yani bir kılıyor bir kılmıyor. Hani bırak düzenli kılıp da geciktirmeyi, bir kılıyor bir kılmıyor. Bir de devrimizde gerçekten hiç kılmayanlar da var. Ama el açıp dua etmeyi ihmal etmez. Ya da istemeyi ihmal etmez diyeyim. Diyor ki, evlat, senin rızkının, evliliğinin, işinin, sağlığının neden geciktiğini merak ediyorsan namazına bakacaksın. Sen Allah'ın istediklerini ona geç verdiğinde onun sana vereceklerini zamanında vereceğini mi zannediyorsun? Gene rahmetiyle veriyor da işin özü, bizim istemeye yüzümüz var mı? Ya da bir başka deyişle, senin benim şikayet etmeye yüzümüz var mı? Biz kaderden önce kendimize bir baktık mı? Ne yapıyoruz? Biz bizden istenenlerin neresindeyiz? Adamlık bu değil mi?

Unutulmaz şarkılardan biridir. Rahmetle anıyoruz Müslüm Baba'yı. İstanbul'dan Güneş Hanım çok seviyormuş. Müslüm Gürses'e armağan etmiş olduk ve Ankara'dan Hakan babası için, evlatları için istemiş. Ensarım Kemal'im için diyor. Eyvallah. Gölgelenmeye devam ediyoruz. Doğru zamanda doğru yerdesiniz. Bir de ben sıradaki şarkıyı bizi dinlemekle yetinmeyip tavsiye edip dinletenlere armağan edeyim.

0: Talha Boroge Konya'da. Gölge ve ekibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda sahne alacak. 15 Temmuz Çarşamba akşamı bu muhteşem etkinliğe davetlisiniz. Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Bal bal hepsi dokuda
1: bal. Reklam. Pilot
2: Garaj Shop'a ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Şansa
3: kalmaz işimiz Umran Oto Expert. Benceğini değiştir, havan değişsin. Kompe. Pilot Garaj Oto
4: Expertiz. Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Pilot
1: Garaj Shop'a ekspertiz. Reklam.
0: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor.

Programımızın bu dakikasında size küçük bir hikaye anlatacağım. Küçük. Yorumunu size bırakacağım ama sadece şu kadarını söyleyeyim. Konu, asıl konu ne sinek ne tarla. Şimdi sevgili dostlar, rivayete göre bir sinek tarlayı süren bir öküzün boynuna konmuş. Sinek eve döndüğünde başka bir sinek ona demiş ki bugün neredeydin? Cevap şu, tarla sürüyordum. Yorumu sizde.

Peki bugünün kamyon arkası yazısını merak edenler, söylüyorum. Kimseler görmedi. Not etsin, not etmek isteyenler. Yaz. Şey gibi oldu, yaz kızım. Eğer arkadaşını düşmanınla birlikte görürsen, emin ol ki ikisi de senin düşmanındır, ama biri açıkça, diğeri gizlice.

ne zaman kamyon arkası yazısı söylesem ya da ne zaman ya işte şunu not et diye bir söz söylesem bir an içimden şunu hissediyorum bir kere söylediğimde, şarkıya girdiğimde. Sanki içinizden birileri ya şunu bir daha söylesene, ya bir daha tekrar etsene. Bunu duyar gibi oluyorum. Hadi söyle. Eğer arkadaşını düşmanınla birlikte görürsen, emin ol ki ikisi de düşmanındır. Biri açıktan, diğeri gizliden.

Biliyorsunuz her programın başında yayında olduğumu duyuruyorum. Bir videoyla, bir duyuruyla Radyo 7'deyim. Aşağı adını yaz, mesajını yaz diye duyuruyorum. Mesajlarınız geliyor. Ben de onları rastgele okuyorum. Mesela dedim ki falanca şehirden filan dinleyicimiz. Rastgele okuyorum ha. Mesajı okudum diyelim ki. O dinleyicimiz mesaj okundu diye bir daha okunacağını düşünerek üst üste bir sürü mesaj gönderiyor. Şimdi bir konuyu açıklığa kavuşturalım. Evet, rastgele okuyorum ama iki şeye dikkat ediyorum. Diyelim ki birinin mesajını okudum. Aynı programda ondan bir daha mesaj okumam. Bunu seçiyorum. Ya da mesela her gün mesaj gönderenler var. Eğer ismi tanıyorsam, daha önceden biliyorsam, o zaman yeni isimler, yeni böyle olduğunu, yeni dinlediğini veya daha önce mesajını okumadığımı hissediyorsam bunu da seçiyorum. Delikanlıca baştan söyleyeyim de sonradan sitem vesaire olmasın. Evet, neyse o düzüz baba. Bazı şeylerin telafisi yoktur. Sevgili dostum, bazı şeylerin telafisi yoktur. Nelerin diyorsun? Sen biraz düşün. Ben de birazdan anlatayım. Ama önce şu türküyü dinleyelim.

Peki hadi mesajlarınıza bakayım. Bu kez Instagram'dan. Diyor ki, kardeşim şimdi İstanbul'dan yola çıktık, Bayburt'a doğru gidiyoruz. Tüm yollarda olan kardeşlerime kazasız yolculuklar. Metrobüs kaptanı Yemen Yaman. İsim ve soyad ne uyumlu değil mi? Evet, şöyle rastgele biraz daha yukarılardan bakalım. Tekirdağ'dan yazıyorum, uzun zamandır dinliyorum, ilk defa yazıyorum demiş. Ferdi Tayfur, ilerleyen dakikalarda dinleteceğim, merak etmeyin. 20 yıla yakındır dinliyorum, bugün yazmak istedim. Dualarınız, tavsiyeleriniz bambaşka demiş. Eyvallah. Çanakkale Bayramiç Evciler Köyü'nde erik seçmedeyiz. Tüm emekçilere, kalbi kırıklara demiş Nalan Sümer. Ne güzel, peki. Ordu Korgan'dan Rafiye Baycı. Selam hepinize. Sevgiyle, yurt içinde yurt dışında dinleyen herkese.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Peki şimdiki şarkı Üzülmedim Ki diyecek. Sen de üzülme ve de ki ben söyledikten sonra yaptıklarınızın, yapılanların, ben atlattıktan sonra yanımda olma çabanızın ya da kaybettikten sonra telafi etmeye çalışmanızın hiçbir önemi yok. Her şeyin zamanı var dostum. Siz onu çoktan kaçırdınız.

0: Şimdi bunu nasıl söylesem, ya diyelim ki dertlisin, sıkıntıların var. Oldu ya, biri geldi yanına, o birinin kim olduğu hiç önemli değil. Senin dertlerini dinlemek istedi. Ya da iş döndü dolaştı oraya geldi ve sen birine dertlerini anlatıyorsun. Eğer sen o sıkıntılarını anlatırken bir taraftan yoruluyorsan, böyle kendini aşırı çabalıyor hissediyorsan, emin ol ki içini çok yanlış birine döküyorsun demektir. Çünkü bak, eğer seni dinleyen senin derdinden anlamak isteseydi, senin bu kadar yorulmana gerek kalmazdı.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.
0: Ya Ferdi Baba be, bu ne şarkı be? Abi bu nasıl?
2: Gölgesizler!
0: Vay!

Ve bilenler zaten biliyor da, ben hala bilmeyenler varsa diye bir şey söyleyeyim. Şimdi böyle sağda solda birilerine megastar falan diyorlar ya. Geç onları geç. Tabii tabii. Tırt böyle kişiliklere, tırt tiplere neymiş megastarmış. Hadi lan buradan. Eğer birine megastar denecekse bu memlekette, onun adı Ferdi Tayfur'dur. Bak 32 yıldır bu işi yapıyorum. Bana sor. Hatta bana sor diye bir şarkısı var ki, belki de gelmiş geçmiş yapılmış yapılacak en muhteşem şarkıdır. Evet. Peki şimdi çok güzel bir şarkı daha dinleyeceğiz ama diyeyim ki, canları isteyince gelecekler, canları isteyince gidecekler. Başkaları söz konusu olduğunda ne yapacaklar? Seni bir kenara koyacaklar. Öncelik başkalarında olacak. Sonra kimseleri kalmadığında sana gelecekler, kapını çalacaklar. Sen de bunu kabul edeceksin, öyle mi?

0: Şimdi programımızın dua bölümüne geçeceğiz, veda bölümüne. Ama bir de ben hatırlatayım. Bu çarşamba 15 Temmuz'un Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü ve Konya'mıza geliyorum. Konya Valiliği'nin organizasyonuyla 15 Temmuz etkinliklerinde, bu kez meydan Mevlana Meydanı değil, Kılıçarslan Meydanı'nda, o harikulade meydanı doldurarak muhteşem bir etkinlikte bir arada olacağız. Ben de sizlerle olacağım orada, gönül gönüle tüm Konyalılara duyurulur.
1: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
0: Peki, dua ile başlayan programımızı dua ile bitiriyorum ve diyorum ki ey benim güzel Allah'ım, hayırlısı deyip sustuklarım var. Senin adaletine güvenip de göz yumduklarım var. Ne olur sabrımın karşılığı olarak en hayırlısı neyse bana da milletime de onu nasip et. Amin. Dinleyicilerimize, ailemize, sevdiklerimize en hayırlısını nasip et. Amin, amin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine Radyo 7'mizde buluşacağız. Bu program gündüz 14, gece 24'te Türkiye'nin en müthiş radyosu Radyo 7'de. Ve hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Evet, bendeniz gölgenizden şimdilik

0: Dokovom'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi dokuda var.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Ekspertizde
3: Dino bile. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: Herkes kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Garanti BBVA.
1: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Bakanlar Kurulu, saat 15.30 itibarıyla haftanın en önemli başlıklarını değerlendirmeye başladı. ABD Başkanı Trump, Orta Doğu'da tırmanan askeri ve diplomatik gerilime ilişkin flaş bir iddiada bulundu. Trump, küresel ticaretin kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı'nı ellerinde tutacaklarını ve burayı muhtemelen kendilerinin yöneteceğini ilan etti. Yemen hava sahasına izinsiz girmesi nedeniyle bölgede büyük bir askeri hareketliliğe ve gerilime yol açan İran uçağı krizi çözüldü. Söz konusu uçağın ülkenin batı kıyısında yer alan Hudeyde Havalimanı'na güvenli bir şekilde iniş yaptığı bildirildi. Adana'nın Feke ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir müdahale başlattı. Burdur'da yerel yönetim kadrolarına yönelik açılan geniş kapsamlı görevi kötüye kullanma davasında ilk duruşma görüldü. Soruşturma kapsamında Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, eski belediye başkanı Sebahattin Akkaya ve meclis üyelerinden oluşan 51 sanığın yargılanmasına başlandı. Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Bodrum'da deniz suyunda meydana gelen çevre kirliliği yargıya taşındı. Kıyı şeridinde oluşan ve ekolojik hayatı tehdit eden kirliliğin ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili resen soruşturma başlattı.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü ise çift yönlü olarak akıcı görünüyor.
2: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47, avro 53,80, gram altın 6141, çeyrek altın 10.104 lira. Brent petrol 78 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.049 puandan geçiş yaptı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

FIFA Başkanı Infantino'nun 2030'daki Dünya Kupası öncesinde turnuvaya 16 ülke daha ekleyerek 64 takımlı düşündüğü iddia edildi. Beşiktaş, Leandro Trossard'la her konuda anlaşma sağladı. Belçikalı futbolcunun hafta içinde İstanbul'da olması bekleniyor. A Milli Kadın Voleybol Takımının 2026 Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot garaj şoför
3: ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot garaj şoför ekspertiz.
4: Reklam.

0: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Ekspertise Dynobile.
5: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
6: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
7: İyi Finans.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
9: Orijinal Çamlıca gazoz.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren Gümüş Suyu Halı, Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi

Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk ve güzel bir hafta inşallah. Önümüzdeki şu günler, haftanın her günü güzellikler, mutluluklar getirsin. Aşkın Sesi, bendeniz Zeynar Sarıoğlu. Aşkın Yayın Ağrı Ebruli'de, işte Radyo 7'mizde başladık. Aşkla sesleneceğiz, biliyorum. Siz de aşkla dinleyeceksiniz. Hoş geldiniz ve aşk olun haydi.

ortasında bir sandal isen, küreklerin olmalı. Bir martı isen, kanatların. Eğer bir anne isen, merhametin olmalı. Sabrın olmalı. Esnaf isen, gülen yüzün olmalı. Aşçı isen, temiz tırnakların olmalı. Eğer ölü isen, iyi amellerin. Yaşıyorsan şükrün, umudun olmalı. Ve en önemlisi, yüreğin olmalı bir de. Seveceksen eğer birisini, aşk ola.

yaşamayı, mutluluk gülümsemeyi, başarı kazanmayı, dostluk paylaşmayı, huzur sabretmeyi, sevgi ise hak etmeyi bilenler için vardır cancağızım. Diğerlerine

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil,
1: hangi gümüş suyu? Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Amerikan doları 46,99, avro 53,76, gram altın 6138, çeyrek altın 10.082 lira. Brent petrol 78 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.049 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden

0: Detaylar akbank.com'da.
1: Reklam.
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebruli'ye devam ediyor.

yaprakları tek tek yolsan, gül yine de gülmekten asla vazgeçmez. Hale razı oluş şükürdür. Çok güzeldir. Gül de daimi bir şükür makamındadır. Hem bilmez misin ki başına gelen sıkıntılar aslında daha büyük bir sıkıntıya set olur da başındaki belayı def ederler. O halde yüzün gülsün, gülsün aşk olun.

Senin Olmaya Geldim Senin ve Serkan olmaya. Kaya yorumuyla dinledik efendim. Çok sevdiklerimizden biriydi. Şimdi yine güzel bir eser daha hemen şöyle acilen gelsin. Kulaklarımız, gönlümüz bayram etmeye devam etsin. Şöyle bir pasını silsin. Güzel bir eser ve türkü sizlerle birlikte olacak Radyo 7'de. Sevdiklerinize haber verdiniz mi bu arada? Bir yoklayayım dedim şöyle. Ortak dinliyorsunuz ya, biliyorum. Onun için bir hatırlatmada bulunayım istedim.

nefesini Radyo 7'de dinledik türkünün o güzel yorumuyla. Sevgili can bağlarım, hepimizin değil mi doğa sevgisi, canlıları sevmemiz, bitkisinden işte hayvanına, hepsi de bizim için kıymetlidir. Ha, kıymet vermiyorsa ya da kıymetten ziyade farklı davrananlar varsa, onlar biz zaten onlarla hiç haşır neşir olmayız. Çünkü hayvan sevmeyen insan da sevemez. Değil mi? Hayvana yardımcı olmayan insana da yardımcı olmaz. O sebeple insan sevgisi bambaşka, hayvan sevgisi olan insanın insan sevgisi bambaşka. Bütün canlılara merhamet ederiz bizler, değil mi? Bir hayvan gördüğümüzde yemek ve su vermeye çalışırız imkanlarımız doğrultusunda. Bu öyle büyük bir sevap ki aynı zamanda. Buna şahit olan melekler o kimseye güzel dualar eder ve bunun sevabını yazmaktan elleri yorulurmuş. Düşünsenize, çok güzel değil mi? Böyle güzel bir imkan varken...

görmesek de bir yerlerde şöyle kalbimizde, gönlümüzde olan, hayatımızda kıymetli olan kişiler uzaklarda olabilir. Onlar için armağan ederim bu güzel şarkıyı.

0: yaşa. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot. Bir reklam.
10: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
11: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul'da bebek acil hastalarını aşamalı özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine yol açan ve haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik davaya devam edildi. Toplam 62 sanığın yargılandığı mahkemede duruşmanın yarına ertelenmesine karar verildi. İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapmaya çalışan zehir tacirlerine yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Sakarya'da kolluk kuvvetlerince düzenlenen baskında yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Burdur'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran ve Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesi bulunan bir vatandaş tedavi altına alınmıştı. Durumunun ağırlaşması üzerine Antalya'daki tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilen hasta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu dakikalarda açıklamalarda bulunuyor. Muş'ta Murat Nehri yakınlarında oynarken dengesini kaybederek suya düşen ve akıntıya kapılan 10 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ekipler gözden kaybolan küçük çocuğu bulabilmek için nehir genelinde su altı ve su üstü arama faaliyetlerini 4. günde de yoğun şekilde sürdürüyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına yönelik gerçekleştirdiği son askeri saldırılara ilişkin sert bir açıklama yaptı. Putin, bu eylemlere en güçlü şekilde yanıt vereceklerini vurgulayarak Rusya'nın her zaman misilleme yapmaya hazır olduğunu belirtti.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kırıkkale Delice Samsun yolunun 5-7. kilometreleri, Tokat Sivas yolunun 26-27. kilometreleri, Balıkesir Akhisar yolunun 18-19. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları ve İran'ın körfez ülkelerine hedef alan misillemelerinin etkisiyle yaklaşık %5 yükseldi. Otomotiv kenti Bursa'da yılın ilk yarısında 238.850 araç banttan indirildi. Türkiye, Norveç'e 615.992.000 dolarla tüm zamanların en yüksek ilk yarı ihracatını gerçekleştirdi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Paul Nipkow, 1884, dönen bir disk kullanarak görüntüyü satır satır tarayan Nipkow diskini icat etti. Bu mekanik televizyonun ilk temelini oluşturdu. John Lucky Bird, İngiltere, 1926 yılında çalışan mekanik televizyon sistemini tanıttı. İstanbul Teknik Üniversitesi, 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon denemelerini yapan kurumdur. 1964 yılında TRT, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kuruldu. 31 Ocak 1968 tarihinde TRT Ankara Televizyonu resmi olarak ilk yayınına başladı.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Reklam.
5: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 1718.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al.

0: ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: set PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: getir.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca gazoz.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.

Yüreği öyle yanmış ki. Şöyle diyor bir cümlede, kitaplar dolusu nasıl denir, duyguları hissettiriyor. İlkim değildin ama her konuda sonum oldun. Aşkım.

halimi soralım. Halinizi, hatırınızı soranlar varsa onların kıymetini biliniz efendim. Kıymetliler onlar bu devirde, bu zamanda özellikle. Mesajlarınıza şöyle bir bakıyorum. Yasemin Hanım'ın özellikle seçmiş olduğu Hiray Zerdoş. Ben de hemen çok güzel bir şarkısını hazırladım. Ne kadar acıyor yüreğim.

Çünkü insan evet masum ve temiz olarak doğar. Ha, sonrası onlar evet dışarıların işi. Efendim devam ediyoruz şöyle hemen gördüğüm kadarıyla. Sevgili Asaf Bey teşekkür ediyorum efendim. Asaf Bey ve tüm sevdikleri için Murat Köye Bakan'dan bir eser demiş. Ve ben de hemen gönderiyorum. Gelen mesajları okumaya devam ediyoruz. Hem de yoğun bir şekilde.

0: Sayfalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde.

0: Vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük avantajlar dünyasına.

0: İkram Turizm 444-5726 ikramturizm.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: Bir reklam.
7: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak da başka. Koçak. Reklam.
8: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Etmeye imtihan herkesin, evet, yaşadığı her şey imtihan. Ve şimdi hemen devam edelim şöyle güzel mesajlarınızla sevgili Can Bağları. Gördüğüm kadarıyla selamünaleyküm, aleyküm selam, kolay gelsin demiş Van'dan Özlem. Yarın çok önemli bir sonucumuz var ve inşallah kolaylıkla en güzel şekilde sonuçlanır, bize çok iyi gelecek demiş. Bu mesajı okumanız, sıradaki eseri Veysom'a armağan ediyorum. Çok selam olsun. Ve yine gördüğüm kadarıyla Orhan Gencebay seçen kardeşimiz Adil Bey tüm sevdiklerine armağan ediyor. Ve Yasir Bey de yine tüm sevdiklerine Orhan Gencebay'dan bir eser demiş. Hay hay, başım gözüm üstüne, işte buyurun.

Hatasız kul olmaz muhteşem bir şarkıdır. Hele de introsu bambaşkadır. Şimdi yine şöyle bir bakıyorum. Gördüğüm kadarıyla evet Müslüm Gürses hayranları hayli yoğun bir şekilde. Evet Saadet Hanım selam olsun sizin için. Ve aynı zamanda Ankara Eryaman'dan selamlar demiş Necip.

güzel bir düet olmuş değil mi? Halit Avcı ve Müslüm Gürses. Olmaz artık. Ve Radyo 7'deydi şimdi bir başka güzel, şöyle nostaljik bir esere ama çok sevilen bir esere geçiyorum. Kamuran Akkor yorumuyla bir teselli ver. İyi yayınlar Vener Hanım demiş Kahramanmaraş'tan. Selamlar Merve. Merve Kamuran Akkor'dan bir eser istiyorum demiş. Bütün Radyo 7 dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Hemen gönderdim bile. Almanya'dan Türkiye'deki tüm sevdiklerimize gelsin. Sizi çok özledik. Eslem ve Şehriban. Bu güzel not.

Benden gittin gidelim. Efendim gelmişiz yine sona. Güzel bir eser daha dinleteceğim Semicek'ten. Sevgili Buse ve tüm sevdikleri için Semicek ve Rasta dahil olsun yanına şöyle. İyi yayınlar ben Aramcım Antalya'dan Mavi. Alimim için rica ediyorum demiş Rabbim. Onun yüreğini temiz tez vakitte ferahlatsın inşallah. Amin. Turgutlu'dan Hatice, Uşak'taki Sarı ailesine ve İzmir'deki Erdem ailesine armağan ediyor. Selam ve dua ile. En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebru'yu sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır. Reklam.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan

0: kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 1718.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros,
2: hepimize iyi gelecek.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

0: sepette indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tam iyi de çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı? Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin büyük bir başarıyla tamamlandığını belirtti. Trump dahil tüm liderlerin davete icabet ettiğini vurgulayan Erdoğan, ittifakta yeni dönemin Ankara'da somutlaştığını söyledi. ABD Başkanı Trump, İran'la yapılan anlaşmanın karşı tarafça ihlal edildiğini öne sürerek Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele alacaklarını açıkladı. Bölge güvenliğini sağlamak karşılığında ücret alacaklarını belirten Trump, İran'a yönelik ablukayı yeniden başlatacaklarını duyurdu. İsrail ordusu yürürlükteki ateşkes kararına rağmen Gazze şeridine yönelik düzenlediği saldırıları sürdürmeye devam ediyor. Son operasyonlarda bombardımanlar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan sivil Filistinlilerin sığındığı çadırlar doğrudan hedef alındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın yayımladığı kararname ile kurulan yeni bir akademik ve askeri kurum kamuoyuna tanıtıldı. Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek olan Ulusal Savunma Bilimleri Üniversitesi, ülkenin yeni askeri yapılanmasında stratejik bir rol oynayacak. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Başkan Güner, emniyetteki ilk ifadesinde söz konusu ihalelerin hazırlanışı ve gerçekleştirilmesi süreçlerinde hiçbir bilgisinin olmadığını savundu. Sığınmacılara yönelik sert söylemleri nedeniyle yürütülen soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında mahkeme kararını verdi. Özcan'ın yargılandığı davada isnat edilen suçlardan beraatine hükmedildi. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme heyeti, sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Ekim'e erteledi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,01, avro 53,68, gram altın 6.064, çeyrek altın 9.984, lira Brent petrol 79 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 14.092 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü ise çift yönlü olarak açık görünüyor. En yoğun noktalara bakalım. O3 Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na, Tembahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, Kennedy Caddesi Bakırköy'e, E5 Harem'den Kozyatağı'na ve E5 Ok Meydanı'ndan İncirli'ye kadar yoğun durumda.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Burası Radyo 7.

Sarı Kırmızılıların başında 1481 güne ulaşan Okan Buruk, bu alanda Fatih Terim'i geçerek Galatasaray'da tek dönemde en uzun süre teknik direktörlük yapan isim oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu rövanş maçları yarın ve 15 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 48. liğe yükseldi.

Otopratik. Meteorolojiye göre Marmara'nın batısı, Karadeniz'in iç ve doğu kesimlerinde yağmur bekleniyor. Ankara 30, İstanbul 28, İzmir 34, Burdur 33, Ordu 28, Kars 30, Batman 41 derece olacak. En güvenilir

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
3: Doğada ne varsa Zevran'a da.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Size Fuzuli uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
8: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
9: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm. 444-5726 ikramturizm.com.tr.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
11: Orijinal Çamlıca gazoz.
12: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
13: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
14: Bir reklam.
0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları ve İran'ın körfez ülkelerine hedef alan misillemelerinin etkisiyle yaklaşık %5 yükseldi. Otomotiv kenti Bursa'da yılın ilk yarısında 238.850 araç banttan indirildi. Türkiye, Norveç'e 615.992.000 dolarla tüm zamanların en yüksek ilk yarı ihracatını gerçekleştirdi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Reklam.
3: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
7: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Vodafone Red'le sınırsızca.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Net. Kazancım net, sigortam net.
3: Ekspertizse, Dino bile.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
7: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
8: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
9: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
10: QNB'ye geçiyorum.
11: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
12: Reklam.

0: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Reklam.

0: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: QNB'ye geçiyorum.
9: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
10: Her adımda güven, Otokoç ikinci el.
11: Reklam.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

Hayatta herkes hata yapabilir ama bazı hataların izi kolay silinmiyor, öyle değil mi? Önemli olan kalbimizi kinlikle değil, tecrübeyle büyütebilmek. Eğer bu gece burada benimle aynı duyguları hissediyorsanız bilin ki bu yolculukta yalnız yürümüyoruz. Siz dinledikçe bu gecelerin anlamı daha da büyüyor. Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hepimize huzur dolu bir akşam diliyorum.

Rabbim acılarımızı dindirsin, yaralarımız tez zamanda iyileşsin inşallah. Evet, bugün istemiş olduğunuz şarkılara yer vereceğim. Bugün en çok sevdiğiniz günler. Evet, istek günü 0507-977-0101 WhatsApp hattımız. Dinlemek istediğiniz şarkılar varsa, hangi sanatçıdan hangi şarkıyı dinlemek istiyorsanız bizlere WhatsApp üzerinden iletmeniz yeterli olacaktır. 0507-977-0101 WhatsApp hattımız.

altın hesabını yaparken sadece kaybettiklerimize bakmayalım. Çünkü bugün olduğumuz insanı yaşadığımız her an şekillendirdi. Eğer hala umut edebiliyorsak hiçbir yıl gerçekten kaybolmamıştır.

Sevgi insanın içindeki en güzel tarafı ortaya çıkarır. Dikkat ettiniz mi seven insanlara? Yeter ki onu doğru insanla paylaşabilin. Siz de sevgiyi hiçbir zaman kaybetmeyin. Çünkü dünyayı güzelleştiren şey tam da bu aslında. Koray Avcı bizlerle birlikte Aşk Sana Benzer diyor. Günün şu vaktinde evlerine ulaşan, çaylarını kahvelerini yudumlayan herkese armağan olsun.

Evet, Ahmet Bey Bursa İnegöl'den bizlere ulaşıyor. Sıradaki eser demiyoruz, bugün istek istiyoruz demişsiniz. Nazlıcan Kübra Yakamasçılar mısınız bizler için? Vardiya dönüşü yollarda olan tüm emekçi dostlara armağan olsun diyor. Elbette ki çalarız. Hemen ardından Diyarbakır'dan Roj'da sizden Onur Akın'dan Geceyi Sana Yazdım şarkısını istiyorum aileme, sevdiklerime ve tabii ki siz değerli Radyo 7 emeklicilerine armağan olsun demişsiniz. Teşekkürler. Ya.

0: Hiçbir yere ayrılma. Birazdan Radyo 7'de sıradaki şarkı senin için.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek. Kolici.com.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kırıkkale Delice Samsun yolunun 5-7. kilometreleri, Tokat Sivas yolunun 26-27. kilometreleri, Balıkesir Akhisar yolunun 18-19. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor. Kolici.com.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: İzmir Alsancak'tan Deniz, canım kızıma be, onun tüm arkadaşlarına armağan olsun diyor. Çile misin, dert mi, gam mı, keder mi diye şarkıyı rica ediyorum demişsiniz. Ankara Kızılay'dan Merve, ders çalışmaktan yorulan tüm üniversiteli arkadaşlarıma moral olsun diyor. Verdi babadan acılar gelir mi? Tabii ki gelir. Bugün sizin gününüz. Sizler istiyorsunuz, ben de istemiş olduğunuz şarkıyı anında sizlere ulaştırıyorum.
1: Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977

Yaşadığımız her zorluk fark etmesek de bize yeni bir güç bırakıyor. Bugün ayakta durabiliyorsak biraz da dün düştüğümüz yerlerden kalkmayı öğrendiğimiz içindir aslında. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Alanya'dan sevgili Ayşe Hanım'ın istemiş olduğu şarkıyla yolculuğumuz devam ediyor. Ebru Yaşar, Ben Ne Yangınlar Gördüm adlı şarkıyı rica ediyorum. Tüm mesai arkadaşlarım için demişsiniz. Hemen ardından da Kadıköy'den sevgili Selin, trafikten yazıyorum. Bu şarkı şu an direksiyon başında strese girenlere ilaç gibi gelsin diyor. Hiray Zerduş, ne kadar acıyor yüreğim. Tüm yoldaki dinleyicilerimize de armağan olsun.

0: senin elin.
1: Bazı yollar uzun değildir ama özlem onları dağlar kadar büyütür. Yolda olanlar bilir bunu, hele ki uzun yollarda. Hele ki gurbetten memleketine gelmek için mücadele eden tüm gurbetçilerimiz çok iyi bilir, öyle değil mi? Buray bizlerle birlikte bu şarkıyı da sizlere armağan edelim.

0: gece al ya da...
1: Zelal Van Erciş'ten yazıyorum. Nahide Babaşlı, canım öğretmenime ve tüm fedakar öğretmenlerimize gitsin diyor buralardan geçmez şarkısı. Zelal, senin o vefa öğretmenine olan saygına kurban olayım. Evet, çalıyoruz bu güzel eseri. Hemen ardından Muğla'dan Gökhan'ın istemiş olduğu güzel bir şarkı. Bizlerle birlikte olacak tüm turizm emekçilerine armağan olsun diyor. İşlerimiz çok yoğun. Bizlere dua edin. Allah kolaylıklar versin.

0: Kıymetli şeylerden biri güvenebilmek. Güvenin olduğu yerde sevgi büyür, umut çoğalır. Ben de her yayında aynı samimiyette bu mikrofonun başındayım. Siz de bunu hissettiğiniz sürece bu buluşmaların anlamı hiç eksilmeyecek. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Konya'dan Hakan'ın istemiş olduğu güzel bir Türkiye kulak verelim. Tüm çocuklarıma ve eşime armağan etmek istiyorum diyor. Hemen ardından Zara bizlerle birlikte olacak. Samsun Atakum'dan Eda'nın istemiş olduğu "Yürüyüş yaparken sizleri dinliyorum, ey sevdiğim sana şikayetim var" türküsünü rica ediyorum demiş.
1: Her

Kırgınlıklarımızın altında çoğu zaman yarım kalmış beklentiler vardır ama hayat sadece eksik kalanlarla değil, yeniden başlayanlar da güzel olur. Eğer siz de yeniden başlayacak cesareti içinizde taşıyorsanız en güzel sayfa henüz yazılmamış demektir. Yeni sayfanızda mutluluklar hiçbir zaman sizleri yalnız bırakmasın.

0: olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım.
1: Mehmet adına Seyhan'dan selamlarını iletiyor. Kebap tezgahı başında yayını dinleyen tüm ustalara armağan olsun demişsiniz. Mehmet Usta, o tezgahın kokusu buralara kadar geldi vallahi. O maharetli ellerinize, bizi dinleyen ustacık kalbinize sağlık olsun. Balıkesir'den sevgili Murat, zeytin bahçesinde çalışan anneme ve tüm fedakar annelere Sibel Can'dan Ölürüm şarkısını rica ediyorum demişsiniz. Aslı Aydın'dan bizlere ulaşıyor. İbrahim Erkal'dan Canısı'yı rica edeceğim. Çocuklarıma armağan olsun demiş.

İnsan bazen çok özler ama gururundan değil yaşadıklarından dolayı dön diyemez. Çünkü bazı kapılar kapanınca ardında sadece sessizlik kalır. Şimdi İrem Güral bizlerle birlikte dön diyemem diyor.

Fatma, Mersin Tarsus'tan, İrem Güral'dan döndü yememi istemiş. Tüm narinciye üreticilerine gelsin diyor. Memleketimdeki herkese de armağan olsun demişsiniz. Gönderelim. Çanakkale'den Büşra, Bilal Sonses, sebepsiz boş yere çalar mısın? Beni üzen hayırsız eşime gelsin diyor. İnşallah en kısa sürede barışırsınız. Evet, Şanlıurfa'dan Mustafa, İrem Derici, bu defa başka şarkısını rica ediyorum.

Tam her şey bitti derken bazen hayat önümüze başka bir ihtimal çıkartabiliyor, öyle değil mi? İşte umut tam da böyle bir şeydir. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saat sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Günün şu vaktinde çalışan dostlarımız var. Allah kolaylıklar versin. Bu güzel esirde sizlere armağan edelim.

Haydi keşke söküp atabilsem seni kalbimden. Kalmak zor olsa da gidemem asla.

Ali Hatay İskenderun'dan selamlarını iletiyor ve aleyküm selam. Evet, Deniz Toprak senin hikayen şarkısını umudunu hiç kaybetmeyen güzel memleketimin güzel insanlarına armağan etmek istiyorum diyor. Evet, Tekirdağ'dan Kaan, şu an dükkanda seni dinliyoruz. Esnaf komşularıma da armağan olsun, onlara da dinletiyorum diyor. Cevdet Bağcı, Yasaklardayım şarkısını rica edebilir miyiz? Elbette ki. Hemen ardından Derya Bedavacı bizlerle birlikte olacak. Erzurum'dan Ayten Hanım'ın istemiş olduğu bir şarkı.

Nur Avşar, bugün benim doğum günüm. Cengiz Kurtoğlu'ndan Fark Etmez Artık şarkıyı istiyorum. Hayatımdan çıkıp giden herkese armağan olsun. Yeni yaşımda yepyeni bir hayat beni bekliyor diyor. Doğum gününüz kutlu olsun. Evet, son olarak Güllü ile huzurlarınızdan ayrılacağız. Sevgili Mustafa Çağlar'ın istemiş olduğu o güzel şarkıyla. Evet, Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Hafta içi her akşam saat 20'de, hafta sonu da 17'de sizlerle birlikte oluyoruz sevgili dinleyenler. Yarın akşam görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: İki günlük bir aranın ardından Radyo 7'de yeniden buluştuk. Birbirimizi çok özledik değil mi? Ben en azından sizi çok özledim. Güzel bir hafta sonu geçirdik. Malum yaz mevsimi geçmemesi mümkün değil. İnşallah iyisinizdir. Allah sağlıklı, güzel bir yaz geçirmenizi nasip etsin. Radyoları başında bize kulak veren tüm dinleyenlerimiz programımıza hoş geldi. Gece yarısına kadar ben Kaan Özdemir sizlere eşlik edeceğim. Günler.

Bu aralar farkında mısınız? İstanbul'da sıcaklıklar çok yüksek değil. Genelde 30 derece ve hemen altında seyrediyor. Ama yaz gelince o klişe cümleyi biz de söylüyoruz. Sıcak değil de nem çok, nem. Özellikle gündüz gece olması daha fazla etkiliyor. Uykumuzu olumsuz etkiliyor, değil mi? Uykuya doymak için kış mevsimini beklemek gerekiyor. Yazınsa yaşayacağız, günler uzun, hava sıcak. Nasılsınız? Keyifler yerinde. Bu gecede bize 0507-977-0101 numaralı WhatsApp hattından kısa yazılı mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebilirsiniz.

Derler ya, herkesi dinle ama tek başına karar ver diye. Karar merci diğerleri olduğundan yapılan hatalar da daha büyük olabiliyor, değil mi? Kendimiz karar verelim ama diğer insanların deneyimlerinden de sonuna kadar yararlanalım. En doğrusu bu. Gücü

Hiçbirimiz bu dünyaya adak olarak gönderilmedik. Hiçbirimiz bir diğer insana hediye olarak da gönderilmedik. Elbette sevdiklerimizi, çevremizi dikkate alacağız, onların iyiliğini, mutluluğunu hissedeceğiz, isteyeceğiz ama hiçbir zaman kendimizi onlara adamayacağız. Bizim de canımız var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşayacağız, herkes için paylaşacağız. Bence sloganımız bu olmalı.

0: ölü kalbini.
1: Hadi bakalım WhatsApp'tan gelen yazılı mesajlarınızı okumaya başlayalım. Manisa'dayız. Kaan abim iyi çalışmalar, sevgiler, selamlar. Manisa Garaj Taksi'den 45T0052 plakalı araçtan size ulaşıyorum Mehmet ben. Tüm şoför arkadaşlara sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Hem size hem de Türkiye'nin dört bir yanında bize kulak veren tüm kaptanlarımıza armağan edelim sıradaki şarkıyı. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Yine Manisa'dayız. Soma'dan Selahattin Adı Güzel sıradaki parça tüm madenci arkadaşlarıma gelsin, iyi yayınlar dilerim demiş. Biz de hem madenci kardeşlerimizi hem de tüm emekçilerimizi selamlayalım. Sıradaki bu güzel şarkıyı tüm emekçi kardeşlerimize armağan edelim. Yayınımız Sibel Can'la devam ediyor şimdi.

sorarsanız hayatta iki tür mutluluk var. Biri zorlama mutluluk, geçici. Bir diğeri ise olması gereken ve kalıcı. Bence geçici olan sahip olduklarını diğerlerini ezmek için kullanıp oradan kendilerine bir sevgi devşirmeye çalışanlar. Yani onlara gösteriş yaparak. Diğer gerçek sevgi ise sahip olduklarını diğer insanlarla paylaşarak. Bilim kurgu filmlerini hatırlayın. Tüm dünya birden yok olur, bir kişi kurtulmuştur. Tüm dünya onun emrinde, hizmetinde. Lüks arabalar, çok sevilen kıyafetler. Her şey onun emrinde ama tek başına yaşamanın hiçbir anlamı olmadığını o filmlerde görürüz, öyle değil mi?

bitti. Radyo 7 ile yaz geceleri Kaan'la gece ses verdi güzel, öyle değil mi? Her yaz bu mutluluğu yaşıyoruz. Kırıkkale'den Mustafa'nın mesajıyla devam edelim. Sıradaki parça canımdan çok sevdiğim Kahverengi Gözlüme Gelsin, Hayırlı Geceler demiş. Sitem dolu bir mesaj, bir kere de okusanız mesajımı diyor. Selim, yollardaydım dün, Almanya'dan geldim. Yoldaki gurbetçiler için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Sıra yolu hareketli malum. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'dan ülkemize gurbetçi kardeşlerimiz geliyor, hoş geliyor, sefalar getiriyor. Onlara da selamlayalım. Kazasız belasız yolculuklar dileyelim onlara. Kayseri'den Nazire Bayrak, canım eşim ve oğlum için sıradaki şarkı istiyorum. Onları çok seviyorum demiş. Allah sevginizi, muhabbetinizi arttırsın. Allah başlasın. Dilan, ben Yozgat'ta olan babam için İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı çalar mısınız? İbrahim Tatlıses bu gece listemizde var. Eğer biraz beklerseniz çok güzel bir şarkısını sizlere armağan edeceğiz.

güzel şarkımızın adı Kızıl Mavi. Biraz kızıl, biraz mavi. Sanatçının başka bir şarkısı daha vardı. Güneşin doğuşu, batışı farksız diye. Bu sözler bir atasözünü aklıma getirdi. Yurt dışından bir atasözü çok hoşuma gider. Umut iyi bir kahvaltı, kötü bir akşam yemeğidir der. Ne kadar manalı değil mi? Ve yine bir başka sözde sabır çoğu zaman tembellikle karıştırılır der. Yani nerede sabrediyoruz, nerede tembellik yapıyoruz? Bu ayrımı iyi yapmak gerekir hayatta. Umutla başladığımız bir günü yine umut ederek noktalıyorsak o gün aslında hiçbir şey yapmamışız demektir değil mi? Kaan Bey, abi kardeş Trabzon'dan Tokat'a tırla yük götürüyoruz. Gülnü'den bir şarkı çalmanızı rica ediyoruz. Sen radyoya gelince yollar bitiyor, seviyoruz seni. Hüseyin ve Kenan Yaman, benim güzel kardeşlerim, yolunuz açık olsun, kazasız belasız hayırlı yolculuklar. Gülnü elbette çalacağım. Düşün.

Şimdiki durağımız Muğla Fethiye Seydi Kemer. Ayşe yazıyor sıradaki şarkıyı. Mesai arkadaşlarıma armağan ediyorum ve tüm çalışanlara ve tabii ki canımdan çok sevdiğim bir tanecik arkadaşım Durkadın'a armağan ediyorum diyor. Manisa Saruhanlı'dan Vedat sıradaki parçayı benim için çok değerli eşim Nazlı Gün'e armağan ediyorum diyor. Mutluluklar diliyoruz biz de size. İyi yayınlar diliyorum ediyorum ve tüm çalışanlara ve

Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sözler için. Biz de sizi çok seviyoruz. Abi ben Ankara'dan tır şoförü Barış Kaplan. Şu anda İzmit'ten Ankara'ya doğru yoldayım. Sıradaki parçayı sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Kazansız belasız hayırlı yolculuklar dileyelim size. Ve bu güzel şarkıyı da hem yoldakilere hem de onların sevdiklerine armağan edelim. Bergen söylüyor bizim için.

0: Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.
1: Meydan mı verirdim bu ayrılığa? Bilseydim bu kadar zor olur.

insanı keşfetmek kolay mı? Ne kadar uzun süre tanırsanız tanıyın, o size açmadıkça kalbinin gerçek kapılarını onu tanımak, bilmek pek mümkün değil. İnsanları duygular birleştirir, fikirler ayırır demişler. Aynı duygular yaşanırsa birine karşı beslediğiniz his değişebilir. Onu daha iyi anlayabilirsiniz. Ne zamandır bana sarma fotoğrafı gelmiyordu. Bu boşluğu bu gece Mehmet Zahit Yavuz doldurdu. Konya Meram'dan annesinin sardığı sarmanın fotoğrafını yollayarak teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun, ellerine sağlık. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Ayhan Daşkın. Sıradaki eser eşim Ayşegül Daşkın ve canım oğlum Hayrettin Taha Daşkın'a gelsin. Huzurlu geceler diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Allah bağışlasın diyelim. Bu harika şarkıyı size de armağan ederim.

0: İzmir'deyiz. İzmir'den Hilmi'nin mesajıyla devam edelim. Yeni evlenen canım her şeyin güzel kardeşim Nur Akça'ya ve eşi Erkan'a armağan ediyorum. Sizi her gün severek dinliyoruz demişler. Teşekkür ediyoruz. Biz de mutluluklar diliyoruz yeni çiftimize. Canım eşim Esra Kaya için bir parça çalabilir misiniz? Onu her şeyden çok seviyorum diyor Kütahya'dan bize yazan dinleyicimiz. Rize'ye gidelim Ayhan. Sıradaki parçayı sevdiklerime armağan ediyorum diyor. İzmir'den Nilgün Durmaz Yozgat'ta bizi dinleyen oğlum Fatih Durmaz'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Onu çok ama çok seviyorum diyor. Ben Mehmet Vedat Özden gurbetten Fransa'dan vatana dönüş yolunda Radyo 7 dinliyoruz demişler. Kazasız belasız keyifli yolculuklar diliyoruz. Vatanınıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Esma, yolumuza en güzel eşlik yayınını yapan dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Eşim Yakup'la Ankara'dan Gerede'ye doğru yoldayız. Onu çok sevdiğimi bir de buradan ilan etmek istiyorum diyor memnuniyetle.
1: Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım,

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.

0: yine sabah olur. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme.
1: Birini çok özlemek bir yandan çok acı, çok zor, bir yandan da çok güzel. Uzun bir aradan sonra o sevdiğiniz insanı görmek, ona doya doya sarılmak, gözyaşı dökmek. Düşünsenize, günlerce, haftalarca konuşacaksınız belki. Yıllarca görüşmediğiniz o sevdiğiniz insanla. Bu da bambaşka bir heyecan değil mi? Osmaniye'den beste, sıradaki tüm şarkıları dayım Murat'a ve kader yengeme armağan ediyorum. Dayımı çok seviyorum demiş. Ne kadar şanslı dayı. Bütün şarkıları kendime armağan ediyorum diyor Fatma Hanım. Memnuniyetle sizin için de çalarız. Nazilli'den yazıyoruz. Başta Yaşar şefime, akşam vardiyasında çalışan GMK ekibine armağan ediyorum diyor dinleyicimiz sıradaki şarkıyı. Urla'dan Dilara, bu gece doğum günüm, sıradaki şarkı dünyada gördüğüm en yakışıklı adam olan Atakan'a gelsin. Belki sizin için çalıyoruz.

Dünyada hemen hemen herkes tarafından tanınan, parayla satın alabileceği her şeyi satın alan insanlara sorulduğunda mutluluk nedir diye şu cevabı alırsınız şu anda. Mutluluk, evinizin salonunda bacaklarınızı uzatıp sevdiğiniz bir şarkıyı dinlerken ya da beğendiğiniz bir diziyi izlerken yanınızda sevdiğiniz birkaç kişiyle atıştırmaktır. İşte mutluluk dediğin budur.

Yollarda çok dinleniyoruz. Sadece karayollarında değil, demir yollarında, deniz yollarında, hatta henüz havalanmadan hava yollarında bile. Tren makinistleri Sedat Durmuş, Sefa Keleş, bizleri unutmayın. Gecemize, yolumuza renk katıyorsunuz. İyi yayınlar dilerim. Sıradaki parçayı tüm meslektaşlarıma armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Kaptanlarımızı selamlıyoruz. Güzel yolculuklar, keyifli yolculuklar diliyoruz Radyo 7 ile. Ahmet ben Malatya'dan. Sıradaki şarkı verilen vaatlerin zamanla nasıl da kaybolduğunu görenlere gelsin ve tüm Radyo 7 dinleyenlerine demiş kardeşimiz. Malatya'ya selamlar gönderelim. Kaan Bey merhaba, ben Kocaeli Gebze'den Serkan, size 41AGK 503 plakalı ambulanstan yazıyorum. Sıradaki parçayı Gebze 3 numaralı 112 ailesine armağan ediyorum. Bizim canımız sağlıkçılarımız, sağ olun, var olun. Biz de size sessiz, sakin bir gece diliyoruz. Hiçbir anons almayın, hiçbir acil telefon almayın. Çok sakin geçsin bu geceniz.

senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. Sen...

sonraki durağımız Mersin. Mersin'den Emrah Karakoç, sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim eşime gelsin diyor. Memnuniyetle. İskenderun Denizer Eğitim Alayı 1. Tabur 1. Bölük 11. Koğuş'tan 26. Devrelerime Melek Mosso'dan bir şarkı çalar mısınız diyor. Dinleyicimiz memnuniyetle çalarız bizim. Mehmetçiklerimize kazasız belasız vazifeler diliyoruz. Hayırlı tezkereler şimdiden. Kayseri'den Kemal canımdan çok sevdiğim, Yozgat Çayır alanda bizi dinleyen İlayda Masra'daki şarkıyı armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demiş, teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar'dan Muhammed İbrahim Erkal'dan bir şarkı dinletir misiniz? Siz istersiniz de bizi dinletmez miyiz? Biraz bekleteceğim ama önce Hakan Altun dinleyeceğiz. Sabahçı kahvesi radyolarınızda.

Bana sorarsanız bir sevgiye karşılık veremiyorsak en azından o sevgiye saygı duyup o insanın sevgisine bir karşılık verebiliriz. Yani sizi o kadar güzel sever ki, o kadar saf duygularla sever ki buna saygı duymamak mümkün değildir. Belki onu teselli edebiliriz, belki tatlı tatlı reddedebiliriz. Ama bunu karşımızdaki insana hissettirmek lazım, değil mi? Olabilir. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama bunu belli etmek zorunda. Demiş ya şair. Belki bu duvar da beni seviyor. Nereden bileyim? Yani bir insan sevgisini ifade etmedikçe bunu nereden bilebiliriz, değil mi?

Midyat'tayız. Dinleyicimiz heyecandan isimleri yazmayı unutmuş ama mesajını okuyalım. Eşimle birlikte sizi dinliyoruz. Sıradaki parçayı eşime, radyo ekibine ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. İsimleri, şehirleri yazmayı unutmayın, olur mu? Kaan Bey, yine harikasınız. Dinledikçe huzur veriyorsunuz. Konya, Bozkır, Eyüp Sultan Aile Çay Bahçesi son ses sizi dinliyor demiş. Teşekkür ediyorum hem ekibine hem de orada bulunan misafirlerinize. Bu güzel sözleriniz de bizi onurlandırıyor ayrıca. Kayseri'den Baykal, şu an nöbetteyim. Eşim Nazire ve oğluma, bir de Radyo 7 çalışanlarına armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Hayırlı vazifeler dileyelim. Gaziantep'ten Ayşe Şahin, yeni evimde eşyalarımı yerleştirirken seni dinliyorum. Şehir değiştirdim ama seni dinlemekten vazgeçemiyorum. Emeğine sağlık. Biz de yeni şehrinizde size başarılar diliyoruz. Bilmiyorum tayin mi oldunuz ya da oradan bir ev mi satın aldınız? Çok mutlu olun. Orada da bizi tavsiye etmeyi, orada da bizi dinletmeyi unutmayın. Olur mu Ayşe Hanım? Bu güzel şarkıyı size de armağan ediyoruz.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977

Yollardan çok fazla mesaj geliyor. Furkan, Serdar ve Birol Patsa'dan İzmir'e gidiyoruz. Yolumuz uzun. Bize de güzel bir şarkı çalar mısınız? Yollar bitecek gibi değil diyor. Hiç merak etmeyin, Radyo 7 yol boyunca size eşlik edecek, yoldaş olacak. Eşim, devim Pınar, ben Canan Pınar, bahçede biber suluyorum. Sıradaki şarkı bize gelsin, Balıkesir'den 10 numaradan selamlar demiş. Kolay gelsin size bu güzel yaz gecesinde. Abi ben Yılmaz Muş'tan yazıyorum. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısın? Muş Bulanık Asayiş Komando'da görev yapan 3 tim personeline gelsin. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz size. Hayırlı vazifeler diliyoruz. Allah'a emanet olun. Bu güzel şarkıyı hem size hem de yanınızda bulunan tüm meslektaşlarınıza, ayrıca Muş Bulanık'a armağan edelim. Ozan Manas seslendirecek. Dilim.

Ankara Çubuk'tan Zeynep ve Özlem iki arkadaşı sıradaki şarkıyı sevip de kavuşamayanlara armağan ediyoruz diyor. Teşekkür ediyoruz. Sivas'tan selamlar, adım Ali. Sıradaki şarkı selam bekleyen çok sevdiğim canım ablam Akarsu'ya gelsin diyor. Şu an radyonuzu dinliyoruz ailemle birlikte. İsmim Büşra Gül, onları çok seviyorum ve sıradaki şarkıyı onlara armağan ediyorum. Kayseri'den Gönül, Müslüm Gürses'ten bir şarkı dinlemek istiyor. Az önce dinlettik, size de armağan etmiş olalım. Kayseri'den selamlar, sıradaki şarkıyı eşim Eyüp'e armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. İsimleri yazmayı unutmayın. Abi rica etsem Ferdi Tayfur çalar mısın diyor Burak Çelik. Tam da üzerine denk geldin Burak. Bu güzel şarkıyı sana da armağan edelim. Radyo Gedi lütfen mesajımı okuyun. Kayıp sevdiğime sıradaki şarkıyı çalar mısınız? Depremde kayboldu, öldü mü?

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Kahramanmaraş Pazarcık'tan Celal, sıradaki parçayı tüm sevdiklerime ve size armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Muhammed Özel ve Ali kardeşim için sıradaki parçayı armağan ediyorum. Reis demiş. Reis, eyvallah. Konya Meram'dan eşim Ayşe ile birlikte dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı ona armağan ediyorum diyor. Bir diğer dinleyicimiz Hatay İskenderun'dan selamlar, ben Zeynep, eşim ve çocuklarıma Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalar mısınız? Az önce dinlettim, umarım siz de denk gelmişsinizdir diyelim. Rize'den Gonca Gül, sarma sarıp sizi dinliyorum, iyi yayınlar demiş. Bu da ikinci sarmalı mesajımızdı. Sıcak bir Mersin gecesinden selamlar, sıradaki parçayı oğluma armağan ediyorum diyor Serpil gönderdiği mesajda. Kayseri'den Suudenas, annem ve babamı çok seviyorum, onlar iyi ki varlar, Allah onları başımdan eksik etmesin demiş. Amin diyelim. Sıradaki şarkı Ömrümün Baharı, canımın içi anneme ve babama gelsin diyor. Ailenizle size mutluluklar diliyorum. Belçika'dan Gönül'se kızım Rana'yla birlikte sizi dinliyoruz.

Başkent Ankara'mıza gidelim, Ankara'dan dinliyoruz diyor Kürşat, Feyza ve Atakan. Sıradaki şarkıyı onlara da armağan ediyoruz. Birbirini çok seven yenilmez çifti olarak sizi dinliyoruz. Kendimiz için Volkan Konak'tan bir parça istiyoruz. Bu gece yayınladım. Umarım denk gelmişsinizdir değerli dinleyicilerim. Samsun'dan selamlar. Ben Emre, Yavuz, Şaban, Şafak ve Emre İnal abilerimle görevdeyiz. Her gece olduğu gibi yine sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı gece çalışan tüm emekçi kardeşlerimize armağan ediyoruz diyor. Kolay gelsin. Ben Güller, Diyarı Isparta'dan yazıyorum. İmkansız olan sevdama armağan ediyorum. İbrahim Erkal'dan bir şarkı az önce dinlettik değerli kardeşim Ertuğrul. Umarım sen de denk gelmişsindir. Şimdi gelin Taşkın'a kulak verelim, bu harika şarkıdır.

Malatya'dan bize ulaşan bir asker kardeşimiz var, biraz da dertli. Bu hayatta hiçbir şey gönüllerince olmayanlara gelsin sıradaki şarkı demiş. Kardeşim benim, öncelikle şunu söyleyeyim. Çok genç bir kardeşimizsin. Dur bakalım, hayatının baharındasın bile diyemiyorum. Hayatının baharı daha başlamadı. Acele etme kardeşim. Her şeyin bir yeri zamanı var. Bir de şunu söylemekte fayda var. Her zaman derler ya, hayırlısını istemek lazım Allah'tan diye. Bir yandan bunu dilerken bir yandan da gönlümüzün hayırlısı olmasını dilemek ne kadar gerçekçi.

Maalesef ama maalesef bugün de programımızın sonuna geldik. Okuyamadığım çok sayıda mesaj var, hakkınızı helal edin. Ama siz de görüyorsunuz süremiz bu kadarla sınırlı. Yarın Allah dilerse saat 22'de yine Radyo 7'de Kaan'la Gece Ses Ver programında buluşacağız. Keyifli, kazasız, belasız, sakin, huzurlu bir gece diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

Kaan'la Geceye Ses Ver. Söz'ün müzikle buluştuğu program. Kaan'la Geceye Ses Ver sona erdi.

0: Faras İnşaat sunar. Gölgesizlerle başlıyor.
1: Talha Boroge Konya'da. Gölge ve ekibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda sahne alacak. 15 Temmuz Çarşamba akşamı bu muhteşem etkinliğe davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyo 7'desiniz. Hayata müzik katın. Radyo 7'nin sloganı. Hayata müzik katarken diğer yandan söylediklerimle, anlattıklarımla, okuduklarımla program boyunca hayatınıza anlam katma derdinde de olacağım. Huzurlarınızda olmak büyük mutluluk, büyük şükür sebebi. Her birinize ayrı ayrı saygılarımı sunuyorum ve bu program kısık sesle dinlenmez. Mümkünse bulunduğunuz mekanlar el veriyorsa radyolarınızın sesini şöyle biraz daha açabilir, eşinize, dostunuza haber verebilirsiniz. Gölge yayında, laf olsun diye değil, şöyle içerilerden bir merhaba, Radyo 7'den sesimi duyan her yana.

İşte bu bizim hikayemiz. Nostaljik bir eserdir bugün böyle. Şöyle geçmişe giderek başladık. Sevgili dostlar, radyo7.com radyomuz için mutlaka ziyaret edin. Web sitemiz çok başarılı bu web sitesi. radyo7.com. Diğer yandan Radyo 7 uygulamamız var. Radyo 7 uygulamamızı da telefonunuza, tabletinize indirmenizi tavsiye ediyorum. Çok başarılı bir uygulama. Ücretsiz, hızlı, etkin. Dünyanın neresinde olursan ol, eğer internetin varsa Radyo 7 yanında. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki hep hayra yönelsin dilim. Yanlış konuşmasın. Çünkü dil bu. Allah muhafaza, insanın basireti bağlandığında bir yanlış kelime nerelere mal olabilir? İnsan söylemem, etmem, ben kendime hakimim böyle demeyecek. Allah muhafaza, bu hayat öyle bir hayat ki büyük konuştuğunu böyle sana yedirir. Bu nedenle dua önemli. Allah yardım etsin ki hep dilimiz güzele, doğruya, hakka yönelsin. Allah'ın yardımıyla. Ve tesir etsin size. Amin dediğinizi duyar gideyim. Gölgelenmeye, nostalji ile başladık. Şimdi bir yakın geçmişe gelelim. Su misaliyle su gibi akmaya devam edelim.

şu gönül az mı kahrını çekti? Bensiz aşkın ne yarar ki? Kaç kere kırdım, yerlere attım.

derdi özlem olanlar için derler ki, eğer veda sırasında sarılırken şöyle kokusunu içine çekerek adam gibi sarıldıysan yürekten, özlediğinde burnunun direği sızlar. O zaman da derdin hasreti olur. Gölgelenmeye devam. İşte böyle derdi hasret olan biri demiş ki, dönmüyor geri. Gerçi bunun başka dertleri de var. Bakalım neymiş, dinleyelim mi?

bir türlü unutamıyorum hatalarımı, pişmanlıklarımı deyip de. Darma duman olan kardeşim. Ne diyordu şair? Derdine dertlenip olma mahzun. Demine demlenip olma mağrur. Ne dem baki, ne de dert baki.

Bir sabah bakıyor ki dostu hiç gün aymış gibi değil. Kendinde değil. Yo ya, bu ne haldir? Verdiği cevap: ya diyor, dostum ben üzülünce çok üzülüyorum. Kimseyle de paylaşamıyorum. Şimdi yatayım, sabah bir şeyim kalmaz diyorum. Ya sabah bir oluyor, sabaha çok şey kalıyor. Öyledir, hani uyuyunca geçer derler ya. Ben de hep tam tersini savunurum. Uyanınca geçer. Uyan dostum.

şu an yurt içinde, yurt dışında Radyo 7'de gölge kardeşinizi duyan dinleyenlere sesleniyorum. Dinle. Hayat bazen insanı bir noktaya getirir. O noktada insan şöyle feryat eder: bana güvenmeyin. Herkesten vazgeçebilirim ben. 3 gün ağlar, 4. gün hiç tanışmamışız gibi yapabilirim. Öyle güzel unuturum ki ağzınız açık kalır. Gerekirse evimin perdeleriyle konuşur, koltuklara trip atarım. Gitmek isteyene tutmam, arkasından bakarım. Ha, biri gelecek mi?

Hem gündüz hem gece huzurlarınızdayım. Eyvallah. Bir güzel gönül öyle iyi bir uyarıda bulunmuş ki, diyor ki hatalarını telafi etmeye çalışan birine geçmişteki hatalarını hatırlatmayın. Bu böyle yaparsanız bu hareket düştüğü yerden kalkmaya çalışan birini tekmelemekten farksızdır.

Kederlenme gönül. Buymuş yazı. Felekten payını aldı say beni. Kaderin kimseye olmaz imtiyazı. Ahü zar etsem de sen güldü say beni. İş işten geçti yeni anladım. Sevgi şefkate kini anladım. Bilmediğim varsa da bildi say beni.

0: Bazen insan çok zor bir anında, ne bileyim, bir hastalık geçiriyordur bir hastane odasında. Belki dışarılarda bir yerde başına bir bela gelmiştir, yanında kimse yoktur o an. O yaşadığı hastalıktan veya beladan daha çok onu yıpratan şey yalnızlık olabilir. Yani işte başıma şöyle bir şey geldi, gel beni kurtar diyebileceği kimsenin olmaması. Ya hastanedeyim, yalnızım, biraz sohbet edelim mi, sana ihtiyacım var diye birini arayamamaz. Onu kimsenin aramıyor olmaz. Bu ihtimalin olmaması. Bu bir insanın yaşadığı zorluktan daha büyük bir zorluktur. Ama eğer onu arayan, onu düşünen, onun arayacağı biri varsa, bu da aynı oranda bir güç kaynağıdır. Bu nedenle Rabbim kimseyi o kadar yalnız bırakmasın.
1: Ne sen?

tükeniyoruz. Ama bir şeylerimiz az olduğu için değil. Tam tersi, bak iyi düşün. Bizim şu an dünyadaki başımızın en büyük belası çokluk ya. Herkes çokluk derdinde, her şeyin çoğunu istiyor. Başına ne kadar bela olduğunu bilmeden. Ha bunu neye dayanarak söylüyorum ya? Çokluk insanı sonuçta tüketen bir mesele. Tükeniyoruz, tükeneceğiz. Bunun peşinde bu kadar oldukça. Neden? Bizi yaradan kutsal kitabımızda çokça ayette bakın ne diyor. İnsanların çoğu yalancıdır. Şuara suresinde, Nahl suresinde insanların çoğu kafirdir. İnsanların çoğu nankördü, insanların çoğu inkarcıdır. Devam ediyor bak. İnsanların çoğu şükretmez. Bak çokluğa bak. İnsanların çoğu zanna uyar. Halbuki bizim toplumumuzda bir söz vardır. Az olsun öz olsun derler, değil mi? Az olsun sağlam olsun.

Şoför kardeşlerim zaman zaman benden kamyon arkası yazısı isterler. O zaman not etsinler. Bak yaz tırın arkasına, kamyonun arkasına. Yoluma koyduğun taştan biraz da cebine koysaydın, ben de belki bir ağırlığın olurdu.

iş dönüp dolaşıp hep burada tıkanıyor. Ya da iş hep buraya geliyor. Birbirimizi anlama meselesi. Kim seni yanlış anlamaz? Çevrendekilerinden kim sen bir şey söylediğinde seni yanlış anlamaz? Dostun değil mi? Bu dost çok enteresan bir kavram. Mesela mikrofon tutsalar size sorsalar dost sana göre nedir diye. Ne dersin? Bana değil, cevabı kendine ver ama ben mesela sana bir tarifte bulunayım. Bazen biriyle dertleşirsin. Dost bilip. O bazen dost zannettiğindir, bazen de gerçekten dostundur. Bunu nasıl ayırt edersin? Şöyle. Dertleşirken karşıdakinin eline bir koz veriyormuş gibi hissetmiyorsan muhabbet bittiğinde, o adam senin dostundur Allah'ın izniyle.

Sevgili dostlar, ölüm hayatın en önemli gerçeği. Herkes ölecek. Ve ölüm bazılarına çok acı gelecek, bazılarına çok tatlı. Şimdi sır şurada. Bana soracaksın sen. Bunu neye dayanarak söylüyorsun? Yani ölüm hem acı hem de tatlı olabilir mi? Yaradan öyle diyor. Ne diyor? Her can ölümü tadacaktır diyor. Her can ölecektir demiyor. Demek ki hani o nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz mevzuu var ya. İşte orada tadacağımız ne olacak? O nasıl yaşadığımıza bağlı.

Hangimiz gafilmiş? Hangimiz şaşkın? Hangimiz kanına girdi bu aşkın? Giden mi günahkar, kalan mı söyle? İyi mi bir tanem?

Neden bunca hasret? Neden bunca keder? Ah, sen benden derbeder, ben senden beter. Suçlu kim? Kalbim mi? Çalan mı? Söyle. İyi mi Nartanım? Söyle.

İnsan gider, hırkası kalır, terlikleri kalır, fotoğrafları kalır. Öyle uzandığı köşede gülümsemeleri kalır. Her şeyden biraz kalır. Söylenmemiş birkaç söz, duvarda sesinin tınısı kalır. Birlikte diz çökülen sofra öylece kalır. İnsan kalmaz dostum, acısı kalır. Geride kalanların yüzünde hüzün, yüreklerinde derin bir sızı kalır.

Bazen öyle değil midir? Çabaladıkça daha çok üzülürsün. Sabrettikçe daha çok hırpalanırsın. Alttan aldıkça daha fazla değersizleşirsin. Öyledir. Ne yapsan bazı şeyler halledilmez. İnsan belki de hani bırak dağınık kalsın diye böyle espriyle söylenen bir cümle var ya. Belki bazı şeyleri öylece bırakmalı.

Özellikle sevdiğini söyleme konusunda bencil olma. Seviyorsan söyle. Bak demiş bu eserde, seni çok seviyorum. Hatta beni biliyorsun. Ben seni çok seviyorumun yerini tutan, yerini tutmak ne kelime? Bana göre seni seviyorum demekten daha etkili cümleler olduğunu düşünürüm her zaman. Onları hatta söyle sevdiklerine. Yine örneklendirme yaparız ama sen düşün, bulacaksın. Belki bir tık daha öteye götüreyim hadiseyi. Belki önce sevdiğini belli edeceksin.

0: Bu şarkıdan hemen önce bir şeyler söyledim ya. Sevgi üstüne. Bir yerde tam da benim düşündüğümü dillendirmiş. Diyor ki herkesin kendine göre bir doğrusu olabilir. Herkesin kendine göre bir doğrusu olabilir ama gerçeğin, hakikatin sınırlarını aklın büyüklüğü belirler. Herkesin bir yüreği var. Ama o yüreğin büyüklüğünü zor zamanlarda gösterdiği dik duruşu belirler. Herkes benim az önce söylediğim gibi, hani sevgini söyle dedim ya, herkes sevdiğini söyleyebilir. Ama gerçekten seven insanı sözleri değil, az önce dediğim gibi tavırları belirler.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.
2: Talha Bora Öge, namı diğer gölge,

hiçbir şey zorla olmayacağı gibi, hele sevgi ise mesele, bilakis daha da itici hale gelmeye başlarsın. Yani kendini sevdirmek derdindeysen, bu senin amacına hizmet etmediği gibi seni daha da sevimsiz bir hale getirir. Yani seveceği varsa da sevmez. Bence. Ya ne varsa hakikaten şöyle akışına bırak derler yani. Doğallıkta var. Zaten bu dünyanın öyle bir yanı da var. Yani sen kaçtığında kovalanan oluyorsun. Kovalarsan kovaladığın her neyse senden kaçıyor zaten. Böyle. Radyo 7'desin sevgili kardeşim, gölgeyle.

0: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.
1: Ya Rab, bu hasrete can dayanmıyor. Zaman kısa, ben yorgunum, yol uzun. Her adımda bir engel var, salmıyor. Zaman kısa, ben yorgunum, yol uzun. Mümkün mü bu yolda maksuda ermek? Mümkün mü sılada dost yüzü görmek? Aşık ağır gelir geriye dönmek. Zaman kısa, ben yorgunum, yol uzun. Çekilmez bir şelek vurdun arkama. Şaşırdım, yollarda kaldım akşama. Umudum her zaman bakidir ama zaman kısa, ben yorgunum, yol uzun. Sevip sevilmemek varsa kaderde, hangi doktor ilaç verir bu derde? Hastayım, susuzum gurbet illerde. Zaman kısa, ben yorgunum, yol uzun. Ey hanlar hanını halk eden hancı, bir yudum aşkınla doğdu bu sancı. Ey fakir ekmeği, mümin inancı,

şarkı ama değil mi? Barış abi rahmetle anıyoruz. Güzel insandı. Pekala, yine bir unutulmayacak eser daha. Her zaman sevilecek. Söyleyemedim. Radyo 7'de bendeniz Gölge, programın son saati. Hoş geldiniz.

Hasret ettin yaşamaya, çıkacak yol bırakmadın. Vebalini taşımaya, tutacak kol bırakmadın.

Yıllar var ki el yüzüne bakacak hal bırakmadın. Yaralıysan vuran sensin, günahıma giren sensin, umudumu kıran sensin, tutacak dal bırakmadın. Dudak büktün her soruma, fesat kattın her yoruma, 40 yılda bir hayrıma çıkacak fal bırakmadın. Üstümde yok, başımda yok, işim de yok, aşım da yok, yaslanacak taşım da yok, yatacak çul bırakmadın. Alem duydu avazımı, küfre yordu niyazımı, musalladı namazımı.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Allah'ım, her şeye senin adınla başlarım. Sen her şeyi gören ve bilensin. Senin merhametin, bağışlayıcılığın o kadar yüce ki, benim tek güvendiğim sensin, tek sığındığım sensin. Sen şerlerin içinde hayrı, hayırların içinde şerleri bilensin. Rabbim, bana da hayrı seçip ayırt etmeyi görmeyi nasip eyle. Yaradılanları senden dolayı sevmeyi, saymayı nasip eyle. Katlanamadığım durumlar için sabır ver. Selam isminle selamete çıkar beni. Fettah isminle zorluklarımı kolaylıklara aç. Vekil isminle işlerimi hayırla neticelendir. Samed isminle sıkıntılarımı gider. Dualarımı kabul et. Bugüne kadar hep kabul ettiğin gibi. Canlar, sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yani bu kardeşin hala yaşıyorsa şu dünyada, yine buluşacağız Radyo 7'de gölge saatinde. Ve hatırla, dün gitti, yarın gelmedi, ne yapet, ağlayış. Cümlemize huzurlu olanlar, gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: Talha Boroge, Konya'da. Gölge ve ekibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda sahne alacak. 15 Temmuz Çarşamba akşamı bu muhteşem etkinliğe davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Faras İnşaat'ın sunduğu Gölge sizlerle sona erdi.